hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

iken duman oldun, o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım, meyhanelerde sakiler derman olmadı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevu TÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yavru kurtlarım günaydın, günaydın. Güzel bir gün diliyorum hepimize inşallah. Her şeyin yolunda olduğuna inanıyor, düşünüyor. Sizi cuma bıraktığımdan daha iyi bulduğumu hissediyorum. Her şeyin çok daha güzel olacağı, çok daha her şeyin yolunda olacağı güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Artık bir yaz haftasındayız. Aa, bugün 8 Haziran 2026. Benim bir tanecik kucağıma doğan kız kardeşim. Yaklaşık 8.22 sularında Ece doğmuş olacaktı. Bundan kaç sene önce? Vallahi 26 sene, 25-26 oluyor galiba. Sene önce 99 yılında. Ben o zaman 16-15.

Yani bana arkadaş doğurmuş, bana yoldaş doğurmuş. Benden sonra iki tane var, onlarla dövüşlüyüm. Ve bununla geçiniyorum. İyi ki doğurmuş. Doğum günü kutlu olsun benim prensesimin. Onun haberi yoktur şu an ama biz kutlayalım yine de. Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla efendim devam ediyor. Günaydın Aygül Hanımcığım. Haftaya sizinle enerjik başlamak çok güzel. İzciniz 10 bin yürüdü, 10 bin bisiklete devam diyor. Aferin kız, iğne ipliğe döndünüz. He. Günaydın Aygül'üm, Yay Burcu Dilek seni çok seviyorum diyor. Günaydın Aygül Aydın. İnsan bazen enerji düşük olduğu anlarda gerçekten en sevdikleri olurmuş yanında. Gerçek bir seven bağlarmış seni hayata diyor. Kırılan tekrar o umutlarını canlandırırmış. İyi yayınlar diyor Didim'den Alper. Teşekkürler. Günaydın kalbimin tek sahibi. Günaydın Aygül Hanım. Filipinler'de 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından uyarılar verildi. Sen iyi ki Güney Kore'de değildin diyor. Hayatım o üç ülke Filipinler, Japonya, Endonezya falandır herhalde. Güney Kore ne alaka ya? Abi keyfimiz bir ülke sevdik ona da. Allah esirgesin. 8.2 ne bu arada ya? Tövbe estağfurullah. Ha, şimdi resimlere bakıyorum. İnanamıyorum. Bu ne? Japonya'da alarma geçti diyor. Aman yarabbim ya Resulallah. Neyse Allah güç kuvvet versin. Yardımcıları olsun inşallah.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo Tek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo
2: Tek. Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Reklam.
2: Lean Skin Care'in sunduğu... ...Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı, kırmızı ışıkta makyaj yapıp şehrin temposuna meydan okuyanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlar geliyor. Aygül'üm çok güzel bir gün olacağına inanıyorum. Ve astromatik uygulamasına her gün soruyorum demiş. Ya arkadaşlar valla dün Hande Ünsal'la telefonda konuşuyordum. Sohbet ederken astromatik uygulamasını kullanıyor. Ne kadar zeki bir kadın. Ve ne kadar vizyonlu bir kadın. Bana şöyle dedi, Aygül o kadar mükemmel bir iş yapmışsın ki seninle gurur duyuyorum ve gerçekten bu astromatik uygulamasını bizim için yaptığın için hani ben sana minnettarım, çok teşekkür ederim. Her gün soru soruyorum ve sen bununla alakalı Allah bilir bunu ne zorluklarla yapmışsındır falan diyor. Yani bunu biliyor bu arada. Yani hani ne zorluklarla yaptığım kısmını çok detayını bilmiyor. Evet çok zor oldu dedim. Ama dedi iyi ki yapmışsın ya. Ben diyor buna sormadan adım atmıyorum. Gerçekten bravo diye böyle bir telefonda konuştuk. O kadar mutlu oldum ki hem cinsimin beni destekliyor olması, hem bu piyasada olan ve bu sektörde olan bir dostumun da bana destek veriyor olması beni çok mutlu etti. O yüzden hakikaten herkesin hayatındaymış meğerse diyorum. Ne güzel ya. Diyor ki gece 3'te bile soruyorum Aygül. Benim için o kadar önemli ki diyor. Çok dedim ki şükürler olsun. Ben ne kadar doğru bir şey yaptığımı bir kere daha kendim olarak inandım ve mutlu oldum. O yüzden sizlere de yol arkadaşı olsun. Sizlerin dostu, astromatik uygulaması her zaman söylüyorum. Sizin en yakın arkadaşınız, dostunuz. Bazen bir astroloğa da başka birine de her şeyinizi anlatamıyorsunuz arkadaşlar. Ama yeri geliyor gerçekten hiç bilmediğiniz bir uygulamaya her şeyinizi anlatıp ondan çok güzel akıllar alabiliyorsunuz.

0: Kişinin ailesi eş. Öyleyse çalış.
1: Bir güzel şarkı. Benim adım Ebru Li. Vallahi çok güzel şarkı. Günaydınlar efendim. Güzel bir gün olsun inşallah. Günaydın Aygül, Aydın abla, İzmir'den ben Adel. Benim için araba şarkısını çalar mısın? Çalarım tabii ki. Hileli şarkısının ille de sen inatla kısmı size gelsin Aygül Hanım demiş. Teşekkür ediyorum bir tanem. Çok sağ ol. Astromatik eşittir Aygül Aydın diyor. Teşekkür ederim hayatım. Günaydın abla, Ankara'da. Ankara'dan yazıyoruz. Okula gidiyoruz ama okula artık hiç gitmek istemiyoruz. Sınavlar da bitti, ne yapacağız demiş. Vallahi benim bir tanıdık var. Yani gitmek istemeyen bir şekilde gitmiyor.
2: Green Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Reklam.
10: 104'te radyoda.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Aygül Hanım doğum günüm bugün diyor. Artı arka arkaya bir mahzun gülüm, kırmızı gül, bir de özcan gülüm patlatsanız diyor. Ay ay ay. Hani çektiysem. Bazen yayında olduğumu unutuyorum. Bazen mi? Sürekli yayında olduğumu unutuyorum. Merhaba Aygül. Ozan ben. Erzurum'dan İskenderun'a atandım. Soğuklardan kurtulduk. Eşim Zehra'yı çok seviyorum. 4 çocukla bir Adanalı olarak Erzurum soğuklarıyla komando edasıyla baş ettim. Selamlar. Ay hiç biz Adanalılar var ya. Hiç soğuk sevmeyiz. Soğukta çok sinirli bir insan oluyoruz. Hoş sıcakta da öyleyiz ama. Sonuçta soğukta çok daha sinirliyiz. Mesela soğukta beni kimse ne bir yere götürebilir, ne bir yere davet etsin. Hiç yani, hiç.

Bir hafta dileğiyle Kuzguncuk'tan selamlar. Şu Kuzguncuk'u da bir seviyorum Ümit Bey. Vallahi yemin ediyorum o kadar güzel resimler atıyor. Kuzguncuk'un enerjisi bence bambaşka ya. Yani İstanbul'a özellikle gelecek, ziyaret edecek kişiler olursa lütfen ilk önce Kuzguncuk'ta güzel o sokağında bir oturun, bir çayınızı kahvenizi için ya. Vallahi böyle bir Kuzguncuk'u ayrı bir seviyorum. Bana enerjisi çok iyi geliyor. O zaman abi sen gidiş... ben o zaman bir Kuzguncuk'a gideyim. Radyo D'desiniz. Ay günaydın, günaydın. Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi 8 Haziran. Hani ben bir kahve içmek zorundayım izninizle. Meta gözlüğümü taktım, bir kantine gidiyorum. Bir kahve alayım. Nasıl kahve aldığımı çekip sosyal medyaya atacağım, söz bekleyin.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim krizine dikkat çeken Erdoğan, sıfır atık hareketi ve hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık dedi. Yerel yönetimler için 6 beldede seçim yapıldı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede dün belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail ordusu İran'dan fırlatılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin acil olarak devreye girdiğini duyurdu. İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kapatıldı, okullar tatil edildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım başkan seçildi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı. Avrupa yakası E5'te Topkapı Ayvansaray, Haliçok Meydanı yoğun. Aksi yönde Küçükçekmece Avcılar yoğun seyrediyor. Tem'de Ok Meydanı Sultan Gazi, aksi istikamette İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Tek güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar. Aygül Hanım, Muğla Milas'tan Taner ben. Bugün de benim babamın ölümünün 38. yıl dönümü. İmkanım olsa 8 Haziran'ı tarihten silmek isterdim. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsın. Allah rahmet etsin inşallah. Taner Beyciğim, özleminizi saygıyla gerçekten bizler de anıyoruz. Hakikaten paylaşıyoruz özleminizi. Zor bir şey. Denilebilecek de üzerine çok fazla bir söz yok. Kalben sizdeyiz. Aygül'üm günaydın. Yeni müdavimlerin bana mobbing yapıyor. Canlı açsan artık demiş. Canlı yayınımı açayım. Gül yüzümü gösterin. Gül yüzümü. Gül yüzümü mü gösterin? Aygül'cüm ismin Şükran Boğa Burcu'yum. İsmim Şükran Boğa Burcu'yum. Bir de doğum günüm. Doğduğum gün 19 Mayıs. Bana bugün için ne derdin? Kendimi iyi hissetmiyorum. Normal miyim? Şükrancığım, Boğa Burcu olman, adının Şükran olması hiçbir şekilde tesadüf değil. Şükret. Sen şükretmek üzerine gelmişsin. Boğa Burcu şükretmek demek. Şükran. Şükrettikçe şans demek. Şansının açılması demek. O yüzden senin hayat deneyimin bu zaten. Burayı kır bu enerjiyi şükret haline. Aygül abla günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, kazasız belasız inşallah. İzmir'den Anıl ben, cuma günkü yayınında ben sana direkt adres göndermiştim, altına da gerisi sende demiştim. Abla sen de kozmetik ürünleri göndermişsin, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, işin gücün rast gelsin abla, iyi yayınlar olsun, kolay gelsin, Allah'a emanetsin demiş. Hayatım bir sürpriz yapayım dedim, her zaman da haber verecek değiliz. Ya...

0: Aynası iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Aygül Hanım günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum, mutlu haftalar. Dün evlilik yıl dönümümdü, masada tek başıma oturup bugünü kendi kendime kutladım. Eğer mutluluk çift kişi ise olmuyorsa tek başına da mutlu olmayı öğrenmeli insan demiş. Ne oldu da? Ne oldu, neyin şeyindesin? Kıyamam Özge. Bakıyorum şimdi eski yazışmalarımız, acaba ne oldu? Dün evlilik yıl dönümü masada tek... Mesela evlilik yıl dönümünü masada niye tek başına kutluyorsun? Yani hiç kutlama. Hani mesela buna, bunun adını tek başınaysan bu bir evlilik değil zaten. Evlilik yıl dönümünü niye kutluyorsun tek başına? Yani neyse. Geç. Özge. Ah Özge. Ah Özge. Ah şu kadınların duygusal noktaları. Günaydın Aygül Hanım. Genetikçimiz Ece Hanım gibi bugün benim de büyük oğlumun bugün doğum günü. Nasip ise 22 yaşına giriyor Salih'im diyor. Ay ne güzel. Kutlu olsun Salih'imizin de doğum günü. Özgeciğim, arayayım mı seni? Bir konuşalım. Nasıl mesela tek başına insanın evlilik yıl dönümü kutlamasını tüm halk olarak merak ediyoruz. Bir aç da az gülelim ki. bir arayayım da seni, azıcık gülek. Arıyorum bakayım, açacak mı Özge? Bakayım açacak mı? Özge kız aç kız, ne o gülelim. Rakiplerine tanış, bu kağıtlara giriş. Açmıyor, ne yapalım, ısrar etmeyelim, rahatsız etmeyelim. İsterse arar o bizi. Tamam. Abla kocam Çin'e gitti, ne isteyeyim ondan, maske falan söyle bakalım demiş. Ah hayatım, vallahi önce aklını kaçırmadan gelir inşallah. Yani Çin daha fena. Neler var neler var ya, anlatılır gibi değil. Mükemmel. Sadece de ki mesela git AI'ya yaz, yapay zekaya yaz, Çin'e kocam gitti, getirmesi gereken bana 10 ürünü listele, markalı.

Güzel bir challenge ha. Aslında olabilir. Benim yetemediğim yerlerde de siz yazın mesela. Her mesajı okudum şimdi ben mesela. Vedat, ben Vedat dedi. Mesela ben de diyorum ki ne güzel. İşleyen demir ışıldar. Hadi pazartesi yeni saçmalığımızı başlattık. Mesela mesaj geldi. Abla, biz OYASİS'ten, mühendislikten Fatih Gökçe, sizlere sağlıklı günler, yayınlar diliyorum. Ağaç yaşken eğilir. Aa, çok komik. Tamam, ben oynuyorum bu oyunu bak. Günaydın sabah Necemiz. İşe gidiyoruz ve seninle çok mutlu şekilde işe gidiyoruz. Ak akçe kara gün içindir. Vedat oluyor mu?

0: Durun, Özge arıyor, bekleyin. Özgeciğim.
1: Günaydın.
0: Günaydın canım benim, tek başına kutlayan kraliçemiz, günaydın. Burcun ne Özge?
1: Dinliyorum. Kusura bakmayın, araç kullanıyordum. Hiç problem telefonu değil. Bağlayamadım o sebeple.
0: Hayır,
1: açamadım
0: tabii
1: ama
0: ki. Doğrusunu
1: yolda
0: yaptın.
1: Kenara çektim.
0: Doğrusunu yaptın Özgeciğim. Doğrusunu yaptın.
1: Aygül Hanım beni arar da ben nasıl açmam diye hemen
0: Ay bir tanesin. Özge neler oldu? Özge burcun ne?
1: Burcum terazi.
0: Partnerin burcu ne?
1: O da terazi.
0: Ay, iki terazi şey olmuş. İletişimsizlik. İletişimsizlik.
1: Yok, biraz mesai vurdu. Bekledim. Ekstra mesai çıkınca görevlendim ve ben de orada tek başıma kaldım Aygül Hanımcığım.
0: Ama evet. Teraziye koyar bu. Terazi üzülür.
1: Eve gelince biraz acısı fena çıktı.
0: Değil
1: ama
0: içinden geçmişsin.
1: Olacak. Ben ayrı gittim hesap edin artık.
0: Artık o denli bir geçiş. Ama olsun hayatım, sonuçta ekmek parası diyelim. Değil mi Özgeciğim? Ekmek parası, adam çalışıyor,
1: aynen
0: ne yapsın?
1: Öyle, aynen öyle.
0: Bırakıp
1: ya
0: mı gelsin?
1: Esprisi sabah
0: canım
1: sizi
0: benim,
1: güldüreyim,
0: bizi güldürdün. Teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Çok seviyorum sizi.
0: Çok tatlısın.
1: Cansınız, sabah sizinle işe gitmeden olmuyor, günü devam ettirmeden olmuyor.
0: Ay canım
1: İyi
0: benim.
1: İyi ki varsınız.
0: Ay canım
1: çok
0: benim.
1: Tatlısınız.
0: Özgeciğim sağ ol
1: yeniden
0: bir tanem.
1: Yeniden sizinle Ankara'da buluşmak dileğiyle
0: İnşallah.
1: İlk buluşmamızı gerçekleştirmiştik.
0: Ay terazi kadınlarına bir bakar mısınız ya? Kadının yumuşaklığına, zerafetine, sözlerine bak. Ben Mayıs'tım burada bak. Konuş kızı Özge. Anlat.
1: Valla ben de sizinle her sabah mı içiyorum?
0: Ay Özge nasıl bir minnoş, kibar, zerafet örneği. Sağ ol bir tanem, öpüyorum seni. İşin gücün rast gelsin. Görüşürüz. Ben diyorum size, şu terazi kadınları sizin adınızı söylesin yeter.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo D. Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
5: Yok başka hayalim.
0: 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
16: Seviyorsan sevimi çok.
17: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'la

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı çayı demleyip unutanlara gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde.

Dün benim oğlanın işte biliyorsunuz LGS'ye girecekler bu hafta bizim spalar. Dün oğlanı açtım, dedim ki oğlum gül yağı var elimde, bileklerine sürüyorum, sakinleşsin, stres yapmasın, göbeğine sürüyorum falan. Ben bunu sürdürmem. Ondan sonra dedim ki bak hadi dedim, ay şu dedim göbeğinin üstüne dedim, göbek deliğinin kenarına gül yağını süreceğim. Bak sakinleştirecek, iyi hissedeceksin. Ben dedi bunu sürmem, istemiyorum. Ondan sonra ben zaten sakinim diyor. Dedim ki yavrum bak bu sana enerji verecek, frekansını yükseltecek. Anlatıyorum böyle. Sonra dedi ki kaç para vereceksin? Dedim ki ne ayıp oğlum, bu senin iyiliğin için, ne parası? Ben anlamam dedi, bana ne kadar ödeyeceksin dedi. Dedim hiçbir şey ödemeyeceğim, bu senin iyiliğin içindi, vazgeçtim, sürmüyorum dedi. Dedi ki o zaman dedi beni dedi LGS'den sonra Bodrum'da tatile götürecek misin dedi. Dedim oğlum sen Bodrum'daki tatilin ne kadar olduğunu biliyor musun? Ben Bodrum'a falan götüremem seni bu sene dedi. Dedi ki sen Güney Kore'ye gittin. Sen gittin Güney Kore'ye. Bir gül yağı frekansından geldiğimiz noktayı size anlatamam. Sonra dedi ki ben LGS'ye girmeme kararı aldım. Yani bir koç burcuyla bir aslan burcu frekans yükseltecek. En sonunda geldiğimiz şey yani karakolluk oluyorduk o denli. Sonra yatırdım bunu iki tane, dedim ki çabuk aç o göbeğini. Anaya hayır denmez dedim. Sonra üf ya dedi. Belki dedim Bodrum'da bir şansımız olabilir. Belki İrfan abin götürür bizi. İrfan'a kilitledim. Belki İrfan abinin tanıdıkları vardı. Ucuza çıkarırız dedim. Belki bizi Bodrum'a İrfan götürür dedim. Öyle deyince kabul etti, göbeğine gül yağını sürdüm. Hayırlısı bakalım bu LGS'den, inşallah başarılı olur. Yoksa vereceğim tamirciye. Bari tamir mamir işleri öğrensin. Azıcık yetenekli insan olsun be. Herkes.

Ay gülüm günaydın. Kremlerimi sürdüm, kahvemi içtim, gül yağımı sürdüm. Lütfen toplu taşımada ağzını kapatmadan öksüren aksıran insanlara bir şeyler söyle. Sinir krizi geçiriyorum minibüste. Herkes musmutlu bir hafta olsun demiş.

Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül'cüm hani her mesajdan sonra bir atasözü okuyacaktın. Ne ekersen onu biçersin. Ya Allah aşkına yapmayalım ya. Günaydın Aygül Hanım. Tamirci olsun ne demişler? Ustası sen olmadığın kalbin sentesini tutturamazsın. Ha, senteyir kısaca makinelerin ritmi diyebiliriz demiş. Remziyeciğim ne güzel bir şey öğrendik sayende. Kocam Boğa Burcu, oto elektrik dükkanı var, yolla Aygül çırak olarak diyor.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı. Avrupa yakası E5'te Topkapı, Ayvansaray, Haliçok Meydanı yoğun. Aksi yönde Küçükçekmece, Avcılar yoğun seyrediyor. Tem'de Ok Meydanı, Sultan Gazi, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey, Gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe, Ümraniye, Kavacık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
14: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Şimdi çok komik bir sohbet içerisindeyim. Bir kişi bana buraya şey yazdı. Günaydın. Taze enginar sapını sadece üzerine limon sıkıp çiğ çiğ tüketebilirsiniz. Bu kadar da yargılı olmayın lütfen yazmış. Ben de cevap yazdım, dedim ki özür dilerim ama ben konuyu hiç enginardan konuşmadım. Ne ile ilgili anlamadım yazdım. Allah Allah, acaba yanlış yere mi gönderdim, sabah programına yazmıştım diye yazmış hanımefendi. Evet ama sabah programıyız ama enginar ile ilgili bir konumuz hiç olmadı dedim. Sonra düşündüm, acaba dedim ki enginarla ilgili bir şey mi konuştum. Sonra yok dedi, ben dedi kafa açan uzman dedi. Siz nereyi dinliyorsunuz dedim, yanlış oldu hoşça kalın dedi, kapadık. Böyle ilginç bir şey yaşandı. Yani gerçekten hayatımda çok enteresan şeyler yaşayabilen nadir insanlardan biriyim. Aygül 2025 Temmuz'da Uranüs ikizlere geçince ev aldık. Hala içi boş. Güneş aslan, kat ikizler. Ben ne zaman maddi rahatlayacağım demiş. Canım, astromatik uygulamasına gidiyorsun, soruyorsun yani. Bu kadar basit artık, bunları hesaplıyor. Öncelikle galaktik alemin astrolojisi para Torilliçemize iyi yayınlar, iyi haftalar hayatım. Yıldırımcım, niye bu kadar zor oldu?

Bakın size şunu söyleyeceğim. Kendinizi hiç ezdirmeyin, olur mu? Hayatta güçlü olmak sadece yüksek sesle konuşmak, sert görünmek ya da herkese karşı durmak değil arkadaşlar. Gerçek güç neyi hak ettiğinizi bilmekle ilgili. Sınırlarınızı korumak, değerinizden şüphe etmemekle alakalı. İki gün önce bunu düşündüm. Hatta bunu kaleme aldım, not ettim, yazdım. Bunu radyoda özellikle söyleyeceğim dedim. Eğitim yalnızca diploma almak değil. Eğitim düşünmeyi öğrenmek, kendine saygı duymak, hakkını savunabilmek ve kimsenin sizi değersiz hissettirmesine izin vermemektir. Kendinizi her zaman eğitimle doldurun. Kendini geliştiren insan kolay kolay manipüle edilemez. Bilgi özgürleştirir, özgüven güçlendirir. Bu yüzden kendinize yatırım yapın, öğrenmekten vazgeçmeyin ve bulunduğunuz her ortamda dimdik durun. Çünkü insan gerçek gücü sahip olduklarından değil, kendisine verdiği değerden alıyor. Kendinize değer verin. Nasıl davranırsanız, osunuz arkadaşlar.

Kimsenin sizi küçültmesine izin vermeyeceksiniz. Çünkü değerini bilen insanın boyu başkalarının gölgesiyle asla ölçüşmez. Bunu unutmayın. Bu hayatta sahip olabileceğiniz en büyük güçlerden biri bilgi sahibi olmanızdır. Bilgili insan olun arkadaşlar. Bilgi özgürleştirir. Bilgi sizi güçlendirir. Eğitim sadece okul sıralarında alınan bir diploma değildir. Eğitim düşünmeyi öğrenmektir. Kendini ifade edebilmektir. Araştırabilmektir. Doğruyla yanlışı ayırt edebilmektir. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmektir. Uranüs ikizler burcunda bilgi insana özgüven verecek. Özgüven ise insana duruş kazandırır. Ahlak kazandırır. Duruşu olan insanın sesini yükseltmesine gerek bile kalmaz. Duruşu yeter ona, böyle bir iddiasız bir iddialılığı vardır. Çünkü kendisini bilir, ne hak ettiğini bilir, nerede duracağını bilir, neye evet neye hayır diyeceğini bilir. Hayatınız boyunca herkes sizi alkışlamayacak, herkes sizi zaten anlamayacak. Herkes sizin niyetinizi görmeyecek ama bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan gece başınızı yastığa koyduğunuzda kendi vicdanınıza hesap verebilmenizdir. Kendinizi geliştirin, yeni şeyler öğrenin, kitap okuyun, sorular sorun, teknolojiyi araştırın, teknolojinin içinde kaybolun. AI'ları, yapay zekaları neler öğrenebilirsiniz anlamaya çalışın, korkmayın. Yanılın ama öğrenin. Çünkü öğrenen insan büyür arkadaşlar. Büyüyen insan güçlenir. Güçlenen insan ise kimsenin gölgesinde yaşamak istemez. Bugün ilişkilerde neden bu kadar özgür hissediyoruz kendimizi? Çünkü herkes öğreniyor. Herkes bir şeyleri araştırıyor. Eskisi kadar o cehalet yok bence. İnsanlar kendini bir şekilde geliştirmenin yollarını arıyor ve buluyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki farklı teknolojinin gelişmesiyle de farklı şeyler yaşıyoruz. Yaşamıyoruz değiliz ama hayatta sizi gerçekten yükseltecek olan şeyin paranız, ünvanınız ya da çevreniz değil, kendinize duyduğunuz saygı olacağını lütfen unutmayın. Bu yüzden başınızı dik tutun, sakin olun, sabırlı olun ama asla kendinizden vazgeçmeyin. Çünkü bu dünyada sizin yerinizi doldurabilecek başka bir insan yok. Allah sizi özene bezene yarattı ve buraya gelme sebebiniz çok basit değil, bence değil en azından. Siz de bu açıdan bakarsanız, kendinizi anlamayı seçer, kendinizi keşfetmeyi seçerseniz çok güzel şeyler yaşayacağınızı düşünüyorum. Şunu da unutmayın ki hayatınızda çok iyi hayatlar yaşayan, iyi arabalara binen, iyi evlerde olan, işte şansı olduğunu düşündüğünüz hiçbir insanın sizden bir farkı yok. Sadece doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde bulunduklarını düşünüyorum. Bazen yanlış zamanda doğru insanlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Ama bu hepsinin doğru zamanda olması diye bir kavram var. Bu zor gibi görünse de bence aklımızı çalıştırdığımızda gerçek olabiliyor. Yapabilir misiniz? Ben yapacağınıza inanıyorum. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Kesinlikle harekete geçin ve doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla olmayı iradenizi koyarak siz seçin.

kızdığım insan tipini biliyor musunuz? Şimdi bir mesaj geldi de ona yükselip giriyorum. Kendinizi ne kadar küçük görüyorsunuz ya. Yani kendinizi nasıl bu kadar değersizleştirebiliyorsunuz? Bana geçenlerde bir röportajda sordular. Aygül Hanım, peki sizin için en büyük devrim nedir diye. Vallahi bana sorarsanız arkadaşlar, bu hayatta en büyük devrim başkalarının sizi nasıl gördüğü değil ha. Sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü değiştirebilmenizin büyük bir devrim olduğuna inanıyorum. Umarım başkalarının sizi nasıl gördüğünü değiştirmeyi değil, kendinizi nasıl gördüğünüzü değiştirmeyi başarır, büyük bir devrim gerçekleştirirsiniz.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim krizine dikkat çeken Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi ve hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık dedi. Yerel yönetimler için 6 beldede seçim yapıldı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede dün belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail ordusu İran'dan fırlatılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin acil olarak devreye girdiğini duyurdu. İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kapatıldı, okullar tatil edildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım başkan seçildi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Bankam, Tombank, kartım adı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Kazancım net, Sigortamnet.
12: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
13: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Herkes Instagram canlıyı bekliyor. Ben şarj dolduruyorum. Sanıyorlar ki bizimkilerde. Ben Instagram canlıyı açmıyorum. Şu an kapıda yığılmış durumdalar. Azıcık şarj aniden yüzünüze telefon kapanmasın diye ben yine koç burçluluğum zirve takmamışım gece şarja telefonu.

Efendim, Nerede Trak, Orada Bırak adlı çalışmamız ve eserimiz devam ediyor. Sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anında haberdar olabileceğinizi biliyorsunuz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler. Radyo D'nin sosyal ağ hesaplarını @radyod104 kullanıcı adıyla Instagram, En Sosyal, X, TikTok, Facebook ve YouTube. Sadece bizi takip ediyorsunuz. Gerisini Nerede Trak, Orada Bırak.

şarkıyı nerede trak orada bırak, bu sıradaki şarkımızı genelde kimlere armağan ediyorsunuz? 0549-204-0104'e yazın bakalım, bir göreyim kimlere bugün gidiyor nerede trak.

0: sever nasıl?
1: Aygül, sen Kore'ye mi gittin? Kuzey Kore'ye mi gittin, Güney Kore'ye mi diyor. Olayla olan alakam ekti. Hayatım, Kuzey Kore'yi alıyor mu Kim Jong zaten? Kim Jong almıyor içeriye. Bir de Kim Jong'la aynı yaşıtız. Bir gidin Kim Jong'un cildine bakın. Bak, o da çaktırmadan Güney Kore'den ürünler kullanıyor muhtemelen. Aygül'cüm, ben de yazacak kimse kalmadı. Herkesi bıraktım. Bunu eşime söyledim Aygül'cüm. Nerede trak orada bırak dedim. Dün akşam verdiğim kirli çamaşırı kurutma makinesine atan kocama gelsin. Nerede trak orada bırak. Yürümeyen biten ilişkilere.

Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'nin tabii ki içinde sizlerle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını doya doya yaşıyorsunuz. Sahne adlı yeni programımız hafta içi her gün saat akşam 10 ile 12 arası Radyo D sahnesinde. Siz de yer alınız diyoruz ve kaçırmayın diyoruz. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Aygücüm, hala astromatik uygulamasını indirmeyenlere gelsin. Nerede trak, orada bırak diyor. Aygül Hanım'ı izleyip onun gibi parlayacağım diye kartlarımı patlattım diyen sevgili eşime gelsin. Nerede trak Aygül'üm? Nerede, orada bırak. Arkadaşlar, dış görünüşünüz önemli. Dış görünüşünüze iyi bakacaksınız. Kendinize iyi bakacaksınız. Kremlerinizi süreceksiniz. Sporunuzu yapacaksınız. Pırıl pırıl parlayacaksınız. 1-0 önde olacaksınız hayatta. İlk başta o. Tabii ki bunun içinde kalbinizi temiz tutacaksınız. Kalbiniz güzel insan.

olacaksınız. Şefkatli insan olacaksınız. Bu sıcaklık da yüzünüze, gözünüze, kalbinize, cildinize, her yerinize yansır. Ama fesatsan, insanlar ne bileyim işte ayağına bir şeyler dolandırıyorsan, ne bileyim ne yapacağınızı da söyleyemiyorum. Yani o denli bir... Hani ne diyorsunuz siz? Fesatlık mıydı bunun adı? Fesatlık yapıyorsanız... Hani örnek veremedim, o denli, Allah korusun. Aygül'cüm lütfen beni arar mısın demiş. Ararım hayatım, niye aramayayım? Merhaba Aygül'cüm, Fatma ben. Yapabilirsem Başak ve Yükselen Başak olarak kendime armağan ediyorum. Nerede trak orada bırak diyor. Aygül, herkese hediyeler gitmiş. Benim komşumun Instagram'ını bir açtım. Lean'den diyor hediye gitmiş, radyo diye teşekkür ederim diye story atıyor. Ben bu kadını biliyorum, benim kadar iyi dinlemez. Bana niye yoktu, ona var diyor. Düşünsene, storylerden kavga ediyorlarmış falan yani. Olur. Sana da göndeririz. Dövüşmeyin. Günaydın Aygül, anneme gelsin. Her arabayı bindiğimizde açıyoruz. Nerede trak orada bırak. Açıp böyle enerjimizi yukarı çıkartıyoruz diyor.

0: Bu şarkıyı hatırladınız mı? Bakın bunu ancak dinozorlar bilir. Ya dinozorlar derken yani yani işte ben doğmamıştım bu çıktığında. Sefo çalıyor.
1: Mustafa daha genç, lise yaşlarında bir terslik var hep işlerinde. Sıkıntı basıyor neden bilinmez, bu çocuğun derdine deva bulunmaz.
2: Mustafa sıkma tatlı canını, efkar bassa.
0: Sadece Mustafa'lar dinlesin.

0: açacaksın, bir bakacaksın, dilin tutulacak, afallayacaksın, gözlüklerine inanmayacak, durmayacaksın, tak koşacaksın.
1: Mustafa koş, seni kim tutar? Şehirde zalim adamı yutar. Giden gider de durmaz mı? Eller olur da sana olmaz mı?
2: Onu bunu kafana takmayacaksın, dertleri kederi çöpe atacaksın, bir de sıcaktan çıldıracaksın, takmayacaksın, tak açacaksın. Onu bunu kafana takmayacaksın, dertleri kederi çöpe atacaksın, bir de sıcaktan çıldıracaksın, takmayacaksın, tak açacaksın.
3: Takmayacaksın, tak açacaksın. Radyo'da Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
4: Lion Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
2: T. Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Havva'da.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugün çok erken uyandım diyenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

Ay şimdi Instagram'a benim bir tanecik doğurmadığım ama baktığım, büyüttüğüm kız kardeşim geldi. Doğum gününü kutluyorum onun yine buradan. Hesabını onun da takip edin. O da influencer olma yolunda hızlıca büyüyor. Bence beni geçeceğini düşünüyorum. İnşallah da geçer. Umudum o yönde. Onun için çok güzel bir sene diliyorum. Genetikçe onun da hesabı. Genetici ist. Yani genetiç yazın zaten görürsünüz. Ya da gidin astromatikten bakın ben kimi takip ediyorum.

0: yandım.
1: Günaydın Aygücüm. Fesat iki yüzlü nankör, karaktersiz, empati yoksun, tüm insanları nerede trak orada bırak diyor. Şimdi arkadaşlar, bacım bir şarkı istedi. Doğum günü şarkısı yolluyoruz ona. En sevdiği şarkı, bu şarkıda kendini kaybeder.
0: Günaydın.
1: Hadi o zaman sana gelsin Ece Aydın. Ha yine metrobüste bu ya. Hadi dinle metrobüs şarkın Çakra.

Ay Gül, bu kız doğum gününde de metrobüse mi bindiriyorsun? Ne biçim bir ablasın diyor. Vallahi dolandırılmasaydım sana doğum günü hediyesi araba alacaktı. Aslı çok haklı. Vicdan arıyorum. İnşallah bir dahaki seneye yavrum doğum gününde borçlarımızı topluca ödersek sana bir araba alırız.

Ne demek şarkının üstüne konuşma? Ablasına mı söylüyor? Ha? Ablasına mı diyor şarkının üstüne konuşma, şarkıyı dinleyeceğim? Ne ayıp?

Bu arada radyodaki dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Ececiğim herkes mesaj atıyor. Ece'yi biz de kutluyoruz. Çok mütevazi, çok saygılı bir kız diyorlar. Canım benim, canım canım. Yeter, seni övdük, bitti artık. Bu ikizler burcunun ilgi bağımlılığı ya. Yani bu ilgi bağımlılığı nedir? Tamam, bitti doğum günü. Şimdi durduk yere hediye mediye isteyecek. Zaten kredi kartım sende. Bir gün ben bir görüşmeye gireceğim arkadaşlar bir AVM'de. Pınar Tokur'la Ece Aydın'ı baş başa bıraktım. Ve kartımı verdim. Kredi kartımı, dedim ki siz dedim takılın. İstediğinizi hani halledersiniz buradan, karttan halledin. Benim görüşmem biraz uzun sürebilir dedim. Yani bir saat falan. Yaşananları anlatmak bile istemiyorum. Allah'tan Pınar Tokur vardı. Allah razı olsun Pınar'ımdan. Yani Pınar'ım sağ olsun. Ece Hanım maşallah, biten kolonyasından tutun, tişörtünden tutun, o AVM'deki ihtiyaçlarını karşılamaya girmiş. Pınar sağ olsun onu tutmaya çalışmış biraz. Bir saat mi diyor? 7 saat oldu. Ne olur 7 saat, 40 yılda bir. 7 saat bir görüşmeye girmişim, ne olur. İyi ki Ece vardı o gün. Birbirimizi tanıma fırsatı bulduk diyor Pınar. Evet, çok uzun bir arada kaldılar. En son çok gereksiz bir tane bir şey almıştı. Neydi o? En son Pınar Tokur'la gökyüzünü izliyorduk. Sen nelerden hoşlanırsın diye soruyordum Pınar'a. Öyle bir uzun bir arada kaldık diyor. Aa, çok komik. Saygısızlık yapmayın. Ece diyorum ki ablanın kartı bizde bu arada dedikten sonra Ece kayboldu kartı alıp zaten. Evet, bazen vatan hainlikleri tutuyor kardeşlerimizin ama yapacak bir şey yok. Kardeş işte, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor yani. Yapacak bir şey yok.

Evet, Ece dünyanın en komik insanı ya. Bak çok haklı. Pınar diyor ki Ece iyi ki varsın. Ablandan daha komiksin inan diyor. O kadar haklı ki. Çok haklı. O kadar güleriz ki biz. Kesinlikle katılıyorum. Veliahtımdır kendisi. Canım benim, işi gücü rast gitsin. Evet, mesajlar geliyor. 0549-204-0104 efendim WhatsApp hattımız. Ya şu Japonya'yı çok merak ediyorum ama Japonya'da depreme falan yakalanmaktan korkuyorum arkadaşlar ya. Yani valla bir endişem o, yoksa Japonya'ya giderim de bir böyle bir tedirginliğim o. Hani gerilim istemiyorum. Ben gerilim istemiyorum ben.

Aslında var ya Ece, Pınar, ben kesinlikle ve kesinlikle böyle bir Güney Kore turu düzenleyeceğim. İnanın gülme krizine girersiniz bak, net. Bir sponsor bulsam... Benim fakirlik. Ya bir sponsor bulsam, hani dolandırılmasam kendim hallederdim. Bunlarla bir YouTube çeksem var ya, gözünüzden yaş gelir. Aygül, yakalanacaksan Japonya'da yakalan zaten diyor. Ay, hiç böyle düşünmemiştim hayatım ya.

geçen böyle bir şey astroloji etkinliğine gittik. Ben full İngilizce özgüvenimle yabancı astrologla kaptırdım. Kendi kendime konuşuyorum. Bir yerde tıkandık ama yani. Bir yere kadar geldik. Sonra Ece yanımda, Ece'yi de işaret ettim. Bana bak dedim. One minute dedim mi buraya geleceksin. Kızı ana dil gibi İngilizcesi var. Kendimi daha zorlamayacağım beynen yani. One minute my sister diye bağırıyor. Abla ne yapıyorsun? Diyor ki bana. Abla ne yapıyorsun my sister diye herkesin içi. Dedim sus gel buraya devam et sohbete. Ben nereden bileyim nerede kaldığınızı? İlerleyemiyoruz dedim, gir içeri. Ben bu arada uygulamayı anlatıyorum ama. Ben Korece bile anlatmışım uygulamayı be.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Vallahi şu an Kore seyahati organize ediyoruz Instagram ailemle. Kore gidiş biletlerine bakıyorlar. Şu an 50 bin lira falan diyorlar. Yani paranızı biriktirin arkadaşlar. Eylül, Ekim gibi topluca bir Kore'ye gidelim. Şimdi yani 40 bin gidiş, 40 bin dönüş desen 80 bin. Otel 20-24 bin liraya falan kalıyorsun. 25 bin, hadi bilemedin 30 de, tamam mı? Onları da topla. Yemek falan, yani böyle işte atıyorum Kore barbeküsü yedin, onu yedin falan. İki kişi biz hani yediğimizde fiyatları biliyorum. 2000 lira, 2300 lira, 1800 lira, 500 lira falan. Yani öyle yemekleri öyle yiyebiliyorsunuz. Zaten yemek yemiyorsunuz yani. Habire böyle içecekleri falan var. Onlardan içiyorsunuz. Bileti pahalı, bileti arkadaşlar. Bilet çok pahalı. Yani Kore'nin biletleri pahalı. Ama vize yok işte, vize yok. Amerika'ya gitmek isteseniz de bu fiyatlarda, işte uçak biletleri pahalı ya. Ama sonuç itibariyle biriktirebilirsiniz. Kendinize, hayallerinize, gezmenize bir zaman ayırabilirsiniz. Saçma sapan ufak tefek yerlere gideceğinize bir kereye mahsus kendinize böyle bir ayırabilirsiniz yani. Hani bu tamamen ne istediğiniz ve ne kadar istediğinizle alakalı. Baktığınızda 3 aylık maaş... Hani gidiş geliş, dönüş, borç, kart gibi bir şey. Sonuçta hayat ne getirirse getirsin arkadaşlar, kendinize olan inancınız her şeyden üstün olmalı. Kendinize inanın, kötü enerjiler içerisinde olmayın. Yaparım, giderim, neden yapmayayım, neden ben de yaşamayayım deyin kendinize. Vallahi ben altınımı bozdurdum ha. Bak ben altınımı bozdurdum aldım. Eyvallah. Siz de bozdurun, Allah Allah. Ben altın biriktireceğime bilet aldım.

sonuçta parlak bir alnım var yani.

Hayat bazen öyle hızlı akıp gidiyor ki kendimizle ilgilenmeyi unutuyoruz. Sabah kalkıyoruz, işe yetişiyoruz, çocuklarla ilgileniyoruz, evle ilgileniyoruz. Faturalar, sorumluluklar, telefonlar, mesajlar, bitmeyen işler, borçlar. Ve günün sonunda yatağa yattığımızda bir bakıyoruz ki yine kendimize ayırdığımız tek bir saat bile olmamış. Oysa insanın hayatta vereceği en önemli emek kendisine verdiği emektir. Kendinize zaman ayırın, olur mu? Gerçekten ayırın ama. Bir gün sosyal medyada biraz daha az vakit geçirip o zamanı kendiniz için kullanın mesela. Belki yeni bir dil öğrenmeye başlayın. Belki yıllardır okumayı ertelediğiniz o kitabın ilk sayfasını açın. Belki yarım saat yürüyüş yapın. Belki sadece sessizce oturup kendinizi dinleyin. Çünkü insan kendisiyle ilgilenmeye başladığında hayatı değişmeye başlar. Her gün sadece %1 gelişseniz bile bir yıl sonra aynı insan olmazsınız. Düşünsenize. Bugün 10 dakika İngilizce çalışsanız, bugün biraz daha fazla su içseniz, bugün cildinize bakım yapsanız, bugün yarım saat yürüyüşe çıksanız, bugün kendiniz için küçük bir adım atsanız, bir yıl sonra bambaşka bir insan olabilirsiniz. Belki de çok istediğiniz yere, seyahat etmek istediğiniz yere bugünden para biriktirmeye başlasanız. Değil mi? Hayat küçük adımların mucizesidir. Her gün kendinize yaptığınız küçük yatırımların toplamıdır. İnsanlar bazen bana soruyor, hayatımı nasıl değiştirebilirim? Önce aynaya bakarak başlayın. Kendinize sorun. Ben bugün kendim için ne yaptım? Kendime ne kattım? Ruhuma ne kattım? Zihnime ne kattım? Bedenime ne kattım? Çünkü siz kendinizle ilgilenmezseniz sizin yerinize bunu kimse yapmayacak. Kimse de yapmak için uğraşmıyor. Kimse sizin hayalleriniz için yürümüyor. Kimse sizin sağlığınızı yerine koymuyor. Kimse sizin özgüveninizi sizin yerinize inşa etmiyor. Tam tersine, aksine bir de kırıyor. Kendinizi ihmal etmeyi bırakın artık. Kendinizi ertelemeyi bırakın. Kendinizi sevmeyi bir lüks gibi görmeyi bırakın. Kendinize zaman ayırmak bencillik değildir. Kendinize yatırım yapmak gösteriş değildir. Kendinizi geliştirmek kibir değildir. Bunlar kendinize duyduğunuz saygının bir göstergesidir. Bu yüzden de lütfen hayatınızı değiştiren şey büyük mucizeler değil, her gün kendinize gösterdiğiniz o küçük sevgi olduğunu unutmayın. Kendinizle ilgilenin. Çünkü bu hayatta ömür boyu birlikte yaşayacağınız tek insan yine sizsiniz. Kendinize ayırdığınız zaman boşa geçen zaman değil, hayatınıza yapılan en değerli yatırımdır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim krizine dikkat çeken Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi ve hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık dedi. Yerel yönetimler için 6 beldede seçim yapıldı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede dün belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Kayseri, Muş ve Diyarbakır'da da bazı mahallelerde muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail ordusu İran'dan fırlatılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin acil olarak devreye girdiğini duyurdu. İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kapatıldı, okullar tatil edildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27.172 geçerli oyun, 17.245'ini alan Aziz Yıldırım başkan seçildi.
1: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, hani...

0: Reklam.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum,
1: Opet'te bulacaksın.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Günaydın bir kez daha, iyi haftalar. 8 Haziran Pazartesi, hafta başı ve hafta başında Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Yoğun gündem ve yeni haftadan yine beklentimiz yüksek. Umarım keyifli, güzel bir hafta olacak. Hafta boyunca da yine Radyo D'de kazandırmaya devam edeceğiz. Derya Ulu'yla, Hani ile bu saate merhaba dedik. Bu kez Emircan İrek'le devam ediyoruz. Boylu boyunca şimdi Radyo D'de. Kış.

Alışveriş yapmadan duramıyorsanız bu trend tam da size göre olabilir. Çünkü Güney Kore'den dünyaya yayılmaya başlayan ilginç bir trend var. Dopamin siteleri. Bu platformlarda gerçek bir kuruş, bir lira harcamıyorsunuz ama istediğiniz ürünleri sepete atıyorsunuz. Yani sahte sipariş veriyorsunuz, var olmayan bir kuryeyi takip ediyorsunuz. Böyle bir web sitesi yapmışlar. Tüm bunun tek bir amacı var, beyninizi kandırıp paranız varmış gibi hissettirmek ve dopamin salgılatmak. Peki bu masum bir dijital oyun mu yoksa finansal gerçeklikten kopuşun yeni adı mı? Bunu sorgulamaya başlamış şimdi Güney Kore'dekiler. Ama bu düşünmeye değer bu hafta boyunca. Çünkü zaman zaman bunu yapıyoruz. Hiç farkında olmadan internet üzerinden alışverişlerde bulunuyoruz. Ya da kredi kartımızı sanki paramız varmışçasına kullanıyoruz. O yüzden de işe yarayabilir diye düşünüyorum. Düşünmeye değer bence. İlginç uygulamalardan biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: 2004 yılına gittik ve Şehir Rehberi albümünde yer verdiği parça Fırtınalarla Pamela Radyo D'de konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Meğerse ve Linet'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Linet, Mers.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
6: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

Nedir playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri meğerse dinledik. Linet Radyo'da Ede konuğumuz oldu bu kez. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

tek kişide bulunan isimler açıklandı geçtiğimiz gün ve buna göre Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil ve Kaan Celal isimleri. Bu isimler tüm Türkiye'de yalnızca birer kişiye ait. İlginç gerçekten. Milyonluk nüfusta tam anlamıyla tek ve biricik olmak nasıl bir his olur? Bunu bu isimler yaşıyor diyebiliriz. Siz hiç düşündünüz mü bunu? İsminiz sadece sizde olsaydı. Gerçekten ilginç, günün ilginç haberlerinden biriydi. Radyo D'desiniz. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Radyo D'de dinledik, hatırlayacaksınız. Hüsnü Şenlendirici ile birlikte onları Stüdyo D'de konuk etmiştik. Eğer kaçırdıysanız YouTube sayfamızdan ya da radyod.com'dan podcastler bölümünden yeniden dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Az sonra Serkan Nişancı burada olacak. Eller üzerle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 5 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %1.28'lik düşüşle 13.694 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.08, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.449, çeyrek altın 10.940 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de. Pilot Garaj
5: Auto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Auto Ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.

0: Serkan Nişancı ve Eller Üzer dinledik. Bu akşam Serkan Nişancı, Yiğit Mahsuni ile birlikte saat 17'de İrfan Aslanhan'ın Stüdyo D'deki konuğu olacaklar. Güzel bir sohbet bizi bekliyor. Top 20'de de son dönemde yükselen parçalardan biri Eller Üzer bizimle buluştu. Radyo D burası, ben Aykut Balcı. Bora Duran ve Emin Bulut'la devam ediyoruz şimdi. Son dönemde yine sevdiklerimizden biri Haberin Yok şimdi Radyo D'de.
1: Gözlerim seni ararken biliyorum çok mutlusun.

dünyanın en sıra dışı mülkiyet davası gündeme geldi geçtiğimiz hafta. İspanyol bir kadın güneşi satın aldığını noter kaydına geçirdi. Yetmedi, dünya dahil hepimizden, tüm gezegenden kullanım bedeli talep ediyor. Hukuki geçerliliği yok mu? Ona göre var. Çünkü hiçbir uluslararası anlaşma güneşin kime ait olduğunu net olarak yasaklamıyor, belirtmiyor. Güneş enerjisi faturanız yakında çok daha farklı bir yerden gelebilir. Çünkü bu kadın güneşi satın aldığını iddia ediyor. Noter kaydı da var elinde ve önümüzdeki dönemde ona bir ödeme yapılabilir mi, yapılamaz mı? Hep birlikte göreceğiz. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Bu tip haberleri genelde Türkiye'den duyarız ama İspanya'dan geldi bu kez. Hemen paylaştım. Radyo D burası. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2026 yılının ilk 22 haftalık döneminde Türkiye'de sinema salonlarında toplam 12.7 milyon seyirci film izledi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12.1 milyon seviyesindeydi. Böylece yılın yaklaşık ilk 5 aylık döneminde toplam seyirci sayısında %5'lik artış kaydedildi. Toplam seyirci sayısındaki bu artışta özellikle yabancı filmlerin performansı belirleyici oldu. Cevriye müzikali, Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçen çarpıcı hikaye, aşkı, tutkuyu, hayatta kalma mücadelesini ve kadınların sesini sahneye taşıyan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadının varlık savaşını anlatan müzikal, kadının varoluşunu yok sayanlara karşı yükselen seslere ve görmezden gelinen hayatlara dokunmaya geliyor. Deniz Seki ve Melek Mosso'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Cevriye müzikali, 10 Haziran'da Sancaktepe sahnede saat 20'de izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo D.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Sezen Aksu'yla bu saatin açılışını yaptık. Aşk Dansı Radyo D'de bizimle buluştu. Yeni hafta pazartesi, umarım bu saatler içerisinde artık haftaya alıştınız. Ve yeni haftayla birlikte yeni beklentiler, yine her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Ufak bir hatırlatma olsun. Konser davetiyeleri, sürprizler ve çok daha fazlası için yine hafta boyunca bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Beral Kutbalcı, gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Melike Şahin ve Seda Erciyes şimdi konuklarımız. Sev Seveceksen.

Yapay zekaya lütfen teşekkür ederim gibi kelimeler kullanıp kibarca kullanmanın gezegene bir maliyeti varmış. Birleşmiş Milletler destekli yeni bir çalışma şunu ortaya koydu. Yapay zekaya daha kısa ve net komutlar vermek enerji tüketimini ciddi ölçüde düşürüyor. Gereksiz uzun mesajlar sistemi çok daha fazla çalıştırıyor. Görsel ve video üretmekse sıradan bir soru sormaktan kat kat daha yüksek enerji harcatıyormuş. Araştırmacıların mesajı net, yapay zekaya kaba davranın demiyoruz ama sadece her şeyi ona sormayın ve kibar da davranmanıza gerek yok. Yani isterseniz davranabilirsiniz demişler. İlginç gerçekten. Peki, günün enteresan haberlerinden biriydi. Burası Radyo D.

0: eşlik etti. Birazdan Bengü ve Ümit Sayın burada olacak. Son dönemin güzel işbirliklerinden biri. Ya Sen Gidip Teyle ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar. Şansa kalmaz işimiz.
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
3: D. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı.

0: yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. DAB Plus. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin. İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D.
1: DAB Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Vodafone.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.

Bir haber var. Türkiye'de 1,5 yıldır kapalı olan Discord için müjdeli haber geldi. Platformun Türkiye'nin istediği kriterleri karşılamaya başladığı ve yakında erişime açılacağı açıklanmış durumda. Platform biliyorsunuz Ekim 2024'te yetkililerin talep ettiği bilgileri paylaşmadığı gerekçesiyle engellenmişti. O tarihten bu yana da Discord Türk yetkilileriyle işbirliği yaparak sorunlu içerikleri kaldırdı. Henüz net bir tarih yok ama yakın zamanda Discord'da açılacak diye düşünüyorum. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: gibi değil.
1: İlginç bir çalışma, ilginç bir araştırma var. Eşini en iyi arkadaşı olarak gören insanlar evlilikten elde ettikleri mutluluğu neredeyse iki kat daha fazla hissediyor. Mesele romantizm değil, gerçek bir dostluk diye de dipnot düşmüşler. Partnerini aynı zamanda en yakın arkadaşı olarak görenler daha fazla bağlılık, daha derin bir yakınlık ve daha yüksek bir ilişki tatmini yaşıyorlarmış. İlginç bir araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmışlar. Belki de sorulması gereken soru şu: eşiniz aynı zamanda en iyi arkadaşınız mı? Bugün, bu hafta bunu düşünelim. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: bize eşlik etti. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Beni Al ve Ankara Ekos'la geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.630 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.384, çeyrek altın 10.827 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos. Beni Al. Beni Al.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Net. Kazancım Net, sigortam Net.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Tantaşçı'nın İzmir'de başlayan stadyum konserleri tüm hızıyla devam ediyor. 12 ve 13 Haziran'da ve yoğun talep üzerine eklenen 1 Temmuz tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda muhteşem konserler bizi bekliyor. Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsoru olduğu konserlerin biletleri satışta. Bir kez daha hatırlatayım, Tantaşçı'nın devam eden konser takvimi hakkında detaylı bilgiye Instagram hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. Davetiye kazanmak için de bizi yine bu hafta boyunca dikkatli takip etmeyi unutmayın.

0: Se Doğan ve Yangın Yeri Radyo T'de bizimle buluştu. Ben Aykut Balcı. Yeni hafta pazartesi gününde öğleden önce yine burada buluştuk. Yarın saat 10'da yine öğleden önce ben mikrofonda olacağım. Bu hafta boyunca kazandırmaya devam edeceğiz. Bugün boyunca da yine bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben giderken Alya ve Rıza Tamer şimdi Radyo T'de konuklarımız. Deli Kız.
1: Hedef şaşırtıcı.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin bir söz bulup seni

0: Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız.
1: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

sanki 1 Mayıs. Benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner. İki gözüm 2 Temmuz. Ağustos'a selam çakar. Beni

haftalar, keyifli günler herkese. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyodayız. 4 umarım gün hepimiz için, hafta hepimiz için güzel geçer. Bu arada biz, sizler nerede olursanız olun, 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu gözüküyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından geçmişten günümüze, aklım karıştı isimli şarkısıyla Kenan Doğulu burada, radyodayız.

0: reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar?

Dünya Kupası boyunca biz aynı frekanstayız, hatırlatalım. Ülkemizin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah saat 7 ve akşam 19'da D-Smart Sport ekibiyle Dünya Kupası heyecanı Radyo D'de olacak. 11 Haziran ve 19 Temmuz arası kupa heyecanına gelin, hep beraber birlikte ortak olalım. Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: herkese bir kez daha keyifli günler, iyi haftalar. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.664 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.345, çeyrek altın 10.759 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: reklam.
1: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

canlı versiyon, kalpsiz bir serseri. Bu ve daha fazlası hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına sahne programında akustik şarkıların tamamını Radyo D ayrıcalığıyla dinleyebilirsiniz. Yani konser Radyo D ayrıcalığıyla sahne programıyla size geliyor. Şimdi Simge'yi kalpsiz bir serseriyle geride bıraktık. Yine popüler müzikte başarılı genç erkek vokallerden biri ki geçtiğimiz yıllarda da stüdyodaydı, kendisini ağırlamıştık. Söz ve müziği yine kendisine ait olan 21 Mayıs'ta bizlerle buluşturduğu yeni şarkısı Bahanesi Yok'la söz konusu olan Mustafa Mert Koç şimdi Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2026 yılının ilk 22 haftalık döneminde Türkiye'de sinema salonlarında toplam 12.7 milyon seyirci film izledi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12.1 milyon seviyesindeydi. Böylece yılın yaklaşık ilk 5 aylık döneminde toplam seyirci sayısında %5'lik artış kaydedildi. Toplam seyirci sayısındaki bu artışta özellikle yabancı filmlerin performansı belirleyici oldu. Cevriye müzikali, Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçen çarpıcı hikaye, aşkı, tutkuyu, hayatta kalma mücadelesini ve kadınların sesini sahneye taşıyan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadının varlık savaşını anlatan müzikal, kadının varoluşunu yok sayanlara karşı yükselen seslere ve görmezden gelinen hayatlara dokunmaya geliyor. Deniz Seki ve Melek Mosso'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Cevriye müzikali, 10 Haziran'da Sancaktepe sahnede saat 20'de izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki Oyuncak Gibi.
4: Bir bakışın yeter kalırım inan ateşler içinde.
5: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net Sigortam.net.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi Radyo D Made sponsorluğunda olan ve ülkemizin Motosiklet Federasyonu'nun organize ettiği Motosurf Dünya Şampiyonası ikinci kez ülkemizde. 25 farklı ülkeden sporcunun katıldığı bu şampiyona 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Ege'nin incisi Çeşme'de Şifre Koyun'da gerçekleşecek ve Radyo D canlı yayın aracımız da orada olacak. Biz de yine aynı zamanda gerçekleştireceğimiz canlı yayında konuklarımızla birlikte atmosferi radyonuza taşıyacağız. Motosurf Dünya Şampiyonası için sizleri de Çeşme'ye bekliyoruz.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımız Radyo D 104, Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri, kısaca bize dair her şeyi buralardan takip edebilir ve Radyo D ayrıcalığıyla sosyal medya hesaplarımızı takip ederek de kazanabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmanın ardından özellikle ailesiyle beraber kış tatili güzel geçiyordu, bunları paylaşıyordu. Şimdi de festivaller başladı, yaz mevsimiyle konserlere başladı. Fettah Can, Radyo D'de.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu geride bıraktığımız Mart ayında da oğlunun aynı zamanda 11. yaş gününü kutlamıştı. Ve derken Deli Bal isimli yeni projesiyle de karşımıza çıktı. Popüler müziğin sevilen ismi Özgün'den bahsediyorum.

0: geride bıraktığımız yıl kariyerini 20. sanat yılını tamamladı Özgün. Ve aynı zamanda Duygu Soylu'yla da Isırgan adını verdi. 10 Nisan'da da yeni şarkıyla karşımıza çıktı. Acıyı Çeken Anlar da ikinci stüdyo albümü. 26 Haziran 2007'de karşımıza çıktı. Albümde toplamda 10 şarkı yer alıyor. Ve şu an dinlemiş olduğunuz albümün 6 numaralı şarkısı Acıyı Çeken Anlar. Özgün'ü geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
3: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.680 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.13'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.359, çeyrek altın 10.783 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Hani

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

9 senelik profesyonel müzik kariyerini 9 şarkılık bir albümle taçlandırdı. Hande Ünsal geride bıraktığımız yılın Mayıs ayında bizlerle buluşturmuştu. Halim isimli ilk albümünü bizlerle buluşturdu. Ve aynı zamanda albüme adını veren şarkısı Halim şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Güzel çay, Doğuş Çay.
3: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

Yine de bıraktığımız Nisan ayında şarkısını buluşturdu. Bir hayli de popüler müzik listelerinde ses getirdi. Şu an dinlediğiniz fantezi tarzın başarılı erkek vokallerinden Serkan Nişancı, Eller Üzeri Geride Bıraktık, Gelle, Umur Doma, Hande Ünsal birlikteliği. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

Murat Güneş ve Yonca Lodi birlikteliği, İncir Ağacı geride bıraktığımız Mayıs'ın tam ortasında bizlerle buluştu. Ve yeni bir proje harikulade retro pop dokusuyla da psikodelik ve arabesk esintilerle de harmanlandı. Onları geride bıraktık, sevdiğiniz yıldızları geçmişten günümüze sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu arada Dub Plus teknolojisiyle cızırtı derdi yok, parazit derdi yok. İstanbul'da Dub Plus destekleyen radyolarda 4. kanaldayız. Şimdi 2001 yılında gidiyoruz. 3. stüdyo albümü ve Feridun Düz Ağaç. Yani tüm hakları yalnızlığıma aittir ve o albümden dipteyim, depresyondayım. Radyo D104'te.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek.
4: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bankam, bank, kartıma bin.
3: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
4: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Radyo Tek.
10: Kamu spotu.
11: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
12: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
13: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
14: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Cover şarkılar bir hayli değerli bizler için popüler müzik listelerinde. Ve geride bıraktığımız Mayıs ayının ilk haftası, yani 3 Mayıs'ta Babamın İstek Şarkıları projesini bizlerle buluşturdu. Toplamda 6 şarkı yer alıyor. Kamyon şoförü olan babasının yıllardır kızından dinlemek istediği ve en sevdiği şarkılardan oluşan bir arabesk ve Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini yer aldığı özel bir proje. Babamın İstek Şarkıları ve Ceylan Ertem'i geride bıraktık Bir Gülü Sevdim'le. Bu kez 27 şarkılık Teoman albümünde Teoman'ın şarkılarından Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ne hayat veren Buray Radyo D'de.

Yaz mevsimi kendini iyiden iyi iyice hissettirmeye başladı. Ve radyoda dinleyenler de bu yaz bir hayli şanslı, çünkü yaz boyu sürpriz hediye çekleri ve konserlere davetiyeler Radyo D'de seni bekliyor. Yapman gereken tek şey bu yaz mevsiminde de kulağını dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemek senin için yeterli olacak. Şimdi yazı aratmayan Sıla ve Samet ikilisi Ay Ay'la burada Radyo D 104'te.

0: Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos. Beni al.
1: Beni al kendin gibi yak. Sana yangın amaşa kadar. Alevin sarsın gününü. Gündüzü al.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş. Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: 2026 yılının ilk 22 haftalık döneminde Türkiye'de sinema salonlarında toplam 12.7 milyon seyirci film izledi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 12.1 milyon seviyesindeydi. Böylece yılın yaklaşık ilk 5 aylık döneminde toplam seyirci sayısında %5'lik artış kaydedildi. Toplam seyirci sayısındaki bu artışta özellikle yabancı filmlerin performansı belirleyici oldu. Cevriye müzikali, Beyoğlu'nun arka sokaklarında geçen çarpıcı hikaye, aşkı, tutkuyu, hayatta kalma mücadelesini ve kadınların sesini sahneye taşıyan güçlü bir anlatı sunuyor. Kadının varlık savaşını anlatan müzikal, kadının varoluşunu yok sayanlara karşı yükselen seslere ve görmezden gelinen hayatlara dokunmaya geliyor. Deniz Seki ve Melek Mosso'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Cevriye müzikali, 10 Haziran'da Sancaktepe sahnede saat 20'de izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
1: Reklam. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Garaj Shop'a ekspertiz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.842 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.09, euro 53.23'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.416, çeyrek altın 10.880 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer.

güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Haramidere Avcılar, Çağlayan Zincirli Kuyu, Haramidere Büyükçekmece, Ok Meydanı Seyrantepe, Bayrampaşa Mahmut Bey güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar, Ümraniye Kavacık hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bankam Tombank kartıma bin. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.896 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.09, euro 53.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.419, çeyrek altın 10.886 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Hani.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Tişört giysem üşürmüyüm. Mont giysem terler mi?
8: Şemsiye almalı mıyım?
9: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
10: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da. Bir mutluluk.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmalarına yarın başlayacak. Kurul, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini ele alacak. Teklife göre Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali yoğun katılım ve kapsamlı etkinliklerle sona erdi. 1500'den fazla etkinliğin düzenlendiği festivale 1 milyondan fazla kişi katıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Süpürge deyince vatan.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: geç mi kaldık, ne oldu? Ne güzel şarkıyla geldik. Efendim burası Radyo D. Bugün radyo makinesi yok, Stüdyo D var. Konuklarımızla haftaya bir açılış yapacağız. Bu kadar sıkıcı ortamda, gündemde bence en güzeli de bu oldu. Konuklarla hem müzik konuşacağız, eğleneceğiz. Sol tarafında abimiz Şükür Kavuşturan'a, Serkan Nişancı. Hoş geldi Serkan Nişancı.
1: Hoş bulduk İrfan'cığım. Hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin kardeşim.
0: Eyvallah. Şükür Kavuşturan'a ya.
1: Şükür vallahi.
0: Vallahi.
1: Bugün kavuştuk ama sen iyisin değil mi?
0: İyiyim. İyiyim. Anlatacağız sevgili dinleyenler. Biraz sonra hiç iyi olmayabilirim. Bilmiyorum. Hemen Yiğit'ime de bir selam edeyim. Yiğit'im hoş geldin. Yiğit Mahzuni efendim.
2: Hoş bulduk İrfan.
0: Ne yapıyorsun?
2: İyi vallahi, senin muhteşem enerjinle biraz daha iyi olduk.
0: Ya biz Yiğit'le yayın yaptık. Ondan sonra ben onunla çok keyif aldım, doymadım. Sürekli o günkü yayından sonra böyle bir sözleşiyoruz, görüşelim, buluşalım falan diye. Denk düşemiyoruz sevgili dinleyenler. Geçen hafta Cuma günü yayınımıza bir saat kala yoldan Yiğit Mahzuni aradı. Dedik yoldayız. Dedim hayır.
1: Ben dedim Yiğit'im bir ara istersen.
0: Ya şimdi biz sözleştik ama tarih belirlemedik. Yiğit bana haber vermeden radyo doğru geliyor efendim. Dedim saçma, benim bugün siz benim konuğum değilsiniz bugün, hazırlığım yok yani size. Ama bayramdan önceydi değil mi o?
1: Evet,
0: ha, geçen hafta
1: önceydi.
0: Değil, bayramdan önceydi. Ama bugün kavuştuk efendim.
2: Çok şükür. Çok mutluyuz biz buraya geldiğimiz için, seni gördüğümüz için.
0: Canım benim. Efendim muhteşem
2: İki
0: adam.
2: İki hafta önceden gelecektik.
0: Evet
2: kadar
0: ya. Baksana. Erkenden. Efendim muhteşem müzisyen Yiğit Mahzuni ve muhteşem adam, muhteşem müzisyen Serkan Nişancı ile bugün programımızı yapacağız. Fakat ben bugün bir siyatik var biliyor bazı
1: 2024 tarihli bir...
0: Evet abi. Dedim ki dolaptan bir tane ağrı kesici. Bizim bebeğin de tabii ilaçları falan dolap eczacı gibi olmuş yani, karışmış. Hiçbir şeye bakmadım. Onun yenisi de varmış, eskisi de varmış. Ben bir tane ağrı kesiciyi attım ağzıma. Meğerse 2024 yılının ağrı kesicisi. Yani şu an her şey olabilir yayında. İnşallah biraz böyle bir yanma var ama
1: idare ederiz.
2: Kalabalık. Merak etme.
1: İdare ederiz.
0: Evet, Allah'tan kameramanlarımız falan. Efendim bir yandan da tabii Radyo D'nin YouTube sayfasına çekiyoruz sizi görüntülü olarak. Yiğidim'in gömleğini görmeniz lazım. Çok şık.
2: Biraz kırışmış orada ama.
0: Ne kırışması ya. Güzel duruyor. TRT'den programdan geliyorsunuz bir de.
2: Evet doğru Ayşe.
0: Güzel, ondan böyle şık şık kıyafetler. Siz orada soyundunuz.
2: Yok, senin için ayrı bir kombin yaptım.
0: İkinci kombi.
2: Evet,
0: vay.
1: Tabii.
0: Tabii sahne olunca. Serkan abi sen bu kombinlere alışıksındır. Çünkü çok uzun soluklu geceler yapıyorsun.
1: Aslında değilim de alışmaya çalışıyorum.
0: Niye abi? Yani bir kombinle geceyi götürüyor musun mesela?
1: Yani normalde yeter bana bir kombinle bir gece. Ama şey, bir de böyle ceketler falan daraltıyor beni böyle. Salaş daha güzel, daha
0: değil
1: iyi
0: mi?
1: Hissediyorum yani, aynen.
0: Ama cekette giydiğin görüntüler var bayağı.
1: Var da işte...
2: Yeni stylingimiz bohem çalışıyor İrfan'cığım.
0: Öyle mi? Kim o yeni stylingim?
2: Burçin Alaz, buradan selam olsun.
0: Burçin Alaz'a selam olsun. Ben de Tekir diyeceksin zannettim. Ya Tekir'in senin düğündeki kombinle
2: ya
0: aslayım.
2: İnanılmaz. O sadece kombin değil. Onun benim düğünündeki yaptıkları, söylediği şarkı Tvorlu İsmail taklidi yaptı abi. Tekir.
0: Eyvah ya.
1: Tekir zaten direkt babanın oğlu Kemal gibi giyinmiş gelmiş senin düğüne.
0: Evet yani. Abi düğünün sahibi gibiydi yemin ediyorum. Şimdi efendim YouTube'a Yiğit Mahzuni yazdığınız zaman onun müziklerin yanında bir de düğününü izlemeniz lazım. yok kimler var? Serkan abi sen de oradaydın zaten.
1: Ben zaten en son kendimi sahnenin arkasına attım, başladım oynamaya kimse bana ellemesin diye yani.
0: Yani.
1: Aynen.
0: Güzel kalabalık bir kadroydu. Herkes Ankara'ya koşuştu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim.
2: Teşekkür ederim. Bir mukabele yapıp.
0: Bir yıl doldurduk mu?
2: Fazla oldu. İkinci yıla doğru gelmek üzere.
0: İkinci yıl mı oldu? Hı-hı. Hadi bakalım.
1: Eylül inşallah. 5, Eylül 12. Eylül 5, Eylül
2: 17.
1: Eylül 5, Eylül 17.
0: Öyle mi? Aynen. Arka arkaya evlenmişiz.
1: Tabii. Aynı salonda, Ankara'da aynı salonda. İşte benden bir hafta sonra Yiğit'in düğünü oldu.
2: Ben espri yaptım hatta. Dedim ki haftaya dedim aynı gün aynı saatte görüşmek üzere.
1: Tabii. Çünkü çevre de ortak.
0: Evet baksanıza. Aynen. Aslında Yiğit'in düğünün arkasına yapıştırabilirdin abi.
1: Hı? Yok, bir dinlenme süreci koyduk böyle bir.
0: Tabi abi takıyı da bölüşemezsiniz falan. Olmaz ya. Biz ya insanlara abi. Da büyük yük olurdu. Yani aynı gün iki takı falan. Ya çok tatlı insanlarla beraber sevgili dinleyenler. Serkan Nişancı uzun yıllardır müzik yapıyor. Yiğit zaten yani aileden, dededen büyük bir mirasla bizim çok kıymetlimiz Yiğit Mahsuni. Ama Serkan abi bir şarkı yaptı. Eller Üzer. Akım oldu bir şey. Bu fikir kimindi? Bunları hepsini konuşmamız lazım. Neydi bu? Siz mesela yapımcılığını daha önceden de yapıyor muydun Yiğit Serkan abinin?
2: Tabii biz yaklaşık 15 yıldır birlikte yol yürüyoruz. Hı hı. Bu da zaten aslında ilk reyting alan şarkımız değildi yani.
0: Değil mi?
2: Evet ama Eller Üzeri yapalım fikri yine benim fikrimdi.
1: Hı hı. Her zaman
2: ama
1: olduğu
2: Serkan
1: gibi.
2: Ama Serkan abinin yorumuyla bambaşka bir hal aldı tabii.
0: Evet.
2: Çok hayal ettiğimizin üzerinde sonuçlar aldık çok şükür.
0: Çok acayip gidiyor yani şarkı.
2: Gerçekten öyle yani. Son yılların bence en büyük arabesk hiti oldu.
0: Yani. Evet. Yani hem işte bu sosyal medya akımıyla. Burada sen söylemişsin daha önceden şarkıyı.
2: Evet.
0: Serkan abi sen söylüyor muydun sahnede falan şarkıyı? Yoksa Yiğit teklif etti de.
1: Yok, Yiğit bana getirene kadar hiç söylememiştim ben şarkıyı.
0: Hmm. Tam senlikmiş şarkı baksana. Sanki sana yapılmış gibi. Cuk diye.
2: Ben onu zaten söylüyorum. Şimdi biz yola çıktığımızdan beri artık yeni bir beste yaparken kulağımın bir tarafında Serkan Nişancı'nın sesi olmaya başladı. Yani aslında benim son dönem bestelerimin çoğu ona yazılmış gibi oldu.
0: Evet,
2: yani.
0: Çok acayip bir şey bu. Çok acayip birleşmeniz. Şu an bilmiyorum 70 milyonlar işte bütün tabii her bütün platformları topladığımız zaman müthiş bir durumu var şarkının. Bir de işte o akım o video hali çekmeyen kalmadı. İşte kulaklığı takıyor adam başka bir dünyada falan. O fikir kimindi?
2: O fikir aslında biz Instagram'da ve TikTok

0: TRT'de bile akımı yapılmış. Serkan Nişancı abimizin, vay be. Ama bugün o Eller Üzerin remixlerini sizlere bir dinleteceğim. Hmm. Belki duymadığınız, dinlemedikleriniz vardır. Onlara da bakıyorum, bayağı 2 milyon olmuş, bir şey olmuş falan. Yani siz müzik sektöründe bir hareketlendirmiş oldunuz bu Eller Üzerin'le birlikte. Yani DJ'ler Afro Remix yapıyor. Ve bunlar çok kaliteli mekanlarda çıkan çok başarılı DJ'ler falan. O yüzden çok önemli şey başardınız. Ama biz geç kaldığımız için bir reklamımızı halledelim. Sevgili dinleyenler, 0549-204-0104'e siz de interaktif olarak katılabiliyorsunuz. Mesaj atabilirsiniz Yiğidime, Serkan Nişancı'ya, merak ettiğiniz sorular olabilir. Biz bir reklama gideceğiz. Sonra senin hareketliler, ben yayında sürekli kullandığım hareketliler.
1: Allah Allah.
0: Şimdi Yiğit'le de ayrı bir şey konuşacağız. O bir mirası, Aşık Mahzuni'nin mirasını günümüze taşıyor. O da bir seyyah gibi ama modernleştiriyor, bir şey yapıyor. Tekir'le yaptığınız şey doğru mu, yanlış mı? Senin mesela bu köprü olman, genç kuşaklara dedeyi taşıman çok kıymetli. Her şeyi konuşacağız. Serkan abiyle de bambaşka şeyler konuşacağız. Ama ilk önce reklamlar, reklamlardan sonra bu şarkıyla dönüyoruz.

0: makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: Yaz günlerinin heyecanı birbirinden hareketli şarkılarla yine Radyo D'de. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
5: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Ayran.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.
1: Sıradaki şarkı uykuyla inatlaşanlara gelsin.
0: Radyo'da hayatın içinde

0: Radyo D'de, Stüdyo D devam ediyor efendim. Konuklarımız Yiğit Mahsuni, Serkan Nişancı. Vah ki vah be, vah ki vah. Bunu kimle yaptık Yiğit? Burada
1: Bektaş Dolu'yla birlikte.
0: Bektaş'la birlikte. Bektaş. Şimdi sen hem dedenin türkülerini de böyle modernleştiriyorsun. Bence olması gereken de bu, günümüze taşıyorsun falan. Çok eleştiriyorlar mı? Ya işte biz orijinalini, eskiler tabii orijinalini severler de. Diyorlar mı yani hani eleştiri, neden değiştirdin altyapıyı falan diye?
1: Çok eleştiriyorlar. Yani değil mi? Önceden daha çok eleştiriyorlardı ama rüştümü ispat etmeye başladıktan sonra biraz azalmaya başladı. Yani aslında benim de hedef kitlem zaten orijinalini seven, orijinali dinliyor ve biliyor ve onlar dinlemeye, yani bilenler dinlemeye devam etsin zaten. Aslında benim daha çok benim kendi jenerasyonumdan sonraki gelenlere Mahsuni Şerif'in kıymetli söylemlerini anlayabilecekleri bir janra müziğin içerisinde verip onların da hani kulaklarında bu kıymetli öğütlerin bir kısmı kalsın istiyorum ve dolayısıyla hani Mahsuni Şerif'in orijinalini seven zaten orijinalini dinlemeye devam etsin, benim hedef kitlem de o taraf değil yani.
0: Değil mi?
1: Dolayısıyla o eleştirileri bir süre önce çok daha fazla üzülerek dinliyordum. Şimdi
0: sen bir de paylaştın Instagram'a falan da. Ya işte doğrusu ya işte ben aslında bunu yapmam lazım.
1: Bir uyandım, cinnet geçirdim.
0: Evet, onu fark ettim ben.
1: Şimdi gözüm bir tarafta. Öyle bir video.
0: Evet, uyanır uyanmaz video çekti çocuk. Ya bazen tabii müziği bilmeyen şey yapıyor. Yani çünkü her şey gelişiyor dünyada. Yani
1: ya bir de ideolojik olarak Mahsuni Şerif Türkiye'de başka bir noktada duruyor. Aslında sadece müzikal kimliğiyle öne çıkmadığı için belli bir kültürün de temsilcisi olduğu için bu kültür erozyona uğruyor mu diye aslında bir korku içerisinde yazıyorlar. Onların da bu söylemlerini anlamaya çalışıyorum aslında, bu kadar acımasız olmayanlarını. Ama dediğim gibi yani benim o kültürü erozyona uğratmak ya da türkünün formunu değiştirmek gibi bir niyetim yok. Sadece türkü formu dinlemeye alışkın olmayan kulakların da bu öğütlerden nasibini almasını niyet ediyorum yani.
0: Güzel. Ya tabii şimdi çok kıymetli dede, yani bu toprakların yetiştirdiği en büyük ozanlardan birisi aşık Mahsuni Şerif. İnsanların böyle titiz davranması da güzel bir şey.
1: Kesin
0: değil mi?
1: Çok, yani o kadar sahipleniyorlar ki.
0: Aynen.
1: Hani o duyguyu da ben hep şöyle söylerim yani. Mahsuni Şerif'in bizim üzerimizdeki rahmeti o kadar büyük ki zahmetine bin şükür yani.
0: Ya
1: hani,
0: evet.
1: O yüzden çok da önemli değil yani. Öyle eskiden daha çok üzülüyordum. Şimdi onları da anlamıyorum.
0: Değil mi, anlıyorsun. Bir gün Serkan abi Mehmet Uslu muydu? Mustafa Uslu pardon. Neşet Ertaş'ın filmi biliyorsunuz çıkamadı. Aileler izin vermedi falan. Özel bir gösterimle biz birkaç kişi filmi izledik. Aşık Mahsuni'nin gençliğini Yiğit oynuyor. Nasıl duygulandım, izledim. Oyunculuk da kardeşime çok yakışmıştı.
2: Aynen.
0: Ya o, ama o hatıra ne zaman çıkar ortaya bilmiyorum. O çok güzel iş.
1: Yani bilmiyorum, o hatıra çıkar mı ya da biz konuların detayına da çok fazla hakim değiliz ama inşallah nasip olursa o filmde olmasa da bir filmde dedemin gençliğini oynamayı çok istiyorum.
0: Sen düşünüyor musun yani o projeyi yapmayı, bir Aşık Mahsuni Şerif hayatı?
1: Düşünüyorum. Önce şimdi step step ilk bir adımım çeyrek asır 25. ölüm yıl dönümü bu önümüzdeki yılda demin.
0: Öyle mi?
1: Ona böyle güzel bir albüm ve peşine bir nasip olursa Harbiye'de bir lansman yapmak istiyorum.
0: Ah, ne güzel olur.
1: Onun peşine belki film için, şu an henüz çok liyakat sahibi olmadığım bir konu olduğu için çok da fazla değerlendirmiyorum ama öyle bir hayalim var. İnşallah bir gün gerçek olacak.
0: İnşallah. Sen yaparsın. Yiğit yapar.
2: Dibinde köşesinde biz de oynarız böyle.
0: Evet. Yaş, Serkan abi bir gelenek gidiyor. Şimdi birisi nerede bakayım şöyle bir... Serkan Nişancı bu şarkıyla tam nişan almış diye 12'den vurmuş diye. Herkes sanki senden, çünkü sen de bir geleneğin adamısın. Senden böyle eller üzer gibi bir 12'den nişan alacağım bir şarkı bekliyormuş gibi. Kim yazmış? Yusuf Bey yazmış. Serkan Nişancı bu şarkıyla tam nişan almış, 12'den vurmuş diye.
2: Var dağısı da var.
0: Geliyor mu alttan?
2: Tabii 19 Haziran'da albüm geliyor.
0: Albüm mü bu?
2: 19 Haziran'da.
0: Eyvah.
2: Eller Üzer'in devamı geliyor. Yiğit'ine peşine hemen yazdı gerisini, devamını.
0: Eller Üzer, Komşu Üzer,
1: sen
0: Akraba
1: eller
0: Üzer.
1: Sen Eller Üzer seni dayanamazsın diyor ama ben bir yolunu bulup unutacağım diye şimdi yenisi geliyor.
0: Çok güzel. Harika. Sözleri sen mi yazıyorsun?
1: Ben yazdım.
0: Ya işte yani işte dededen kulağa, kalbe.
2: Ben de hep bunu söylerim İrfan. Yiğit Mahsuni Şerif'in torunu olmak bunu gerektirir derim her zaman.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Yani o miras, birçok kişi var. Ailesinden birinin sanatçı, önemli birisi, şarkıcı, müzisyen olması ama bence çoğu kişi onu taşıyamıyor. Yiğit ülkemizdeki en güzel örneklerden birisi.
2: Evet.
0: Gerçekten her şeyi, kişiliğiyle, hani biz onu tanıdığımız için onun güzel tarafını biliyoruz ya Serkan abi. O gerçekten bak, o kalemiyle falan gerçekten o miras çok güzel taşıyor.
3: Şu masanın altına doğru geçeceğim.
0: Canım benim. Yani onun saygısı işte, ne bileyim, gömleğim kırışık falan, böyle çıkmayayım diyor falan. Hani o zamanımızın insanların bütün dokusu var yani. Pekala, şimdi Serkan abinin hayatına dair bir şeyleri böyle çöze çöze gidelim mi? Mesela senin bir memleketinin işte Erzurumlu muydun abi?
2: Aslen Erzurum. Bizden evet. Öncekiler Erzurum'da doğmuşlar. Ankara'ya gelmişler. Biz Ankara'da doğduk. Biz. O yazıyorlar sağda solda İstanbul işte 1977 doğumlu falan. Hayır, hiç alakası yok kardeşim. Birinci ayın biri 1986 doğumluyum. Ankara doğumluyum.
0: Aa bak. Nasıl yani, büyütmüşler. Bana da birisi orada bir yazmış. 100 yaşındayım
2: ya
0: yani.
2: İrfancığım, oraya yazmışlar 1977 diye. Ben evlenirken kayınbabam, buradan ona da selam olsun, gitmiş Hazal'a demiş ki kızım, hani benim emsalim birilerini bulsaydım falan demiş yani.
0: Sen çok küçük bulmuşsun diye.
2: Sonradan tanıştık falan işte, dedim Güran Baba öyle bir şey yok. 86 doğumluyum ben. Yani 77 falan, ne alaka?
0: Daha ya.
2: Aynen. Onun doğrusunu da yazmıyorlar bu arada.
0: Abi o şimdi o ilk kim yazdıysa o kayıtlı kalıyor. İşte oraya başvurman lazım Google'a. Ondan sonra bilgileri, eğer kimlik oluştuktan sonra çok zor. Aynısı benim başımda da var. Beni de orada bayağı bir büyük. Hatta şirketten arkadaşlar falan doğum günüm diye geliyorlar. O tarih benim doğum günüm değil falan.
2: Ya geçen Tan abiyle fotoğraf attık. Tantaşçıyla. Millet yazmış, ney abi mi? Ben onun abisiymişim hani.
0: Ya öyle bir
2: ya
0: saçmalık mı?
2: Ya ben 86'lıyım, Tan abi 81 doğumlu, hani abimiz bizim yani. Tabii. Ama millet oradan Google'dan gördüğünü
0: ona bakıyor,
2: ona
0: yani.
2: Bakıyor yani.
3: Eller üzerinde baba kızına yazmış diye var bu.
2: Ha, bir de öyle bir şey çıktı.
0: Wow, ona...
3: Ben 16 yaşındaydım eller üzeri yazdığımda.
0: Baba kızına yazmış diye. Herkes bir hikaye duruyor.
3: Evet.
0: Ya sosyal medya artık bir şey atıyorsun, ondan sonra onun doğruluğu var. O akıyor gidiyor,
2: evet,
0: abi.
2: Evet,
0: çok
2: evet.
0: Enteresan. Aynen. Mesela senin Ankaralı olmadığın, İstanbullu olduğun, herkesin yıllarca seni Ankaralı zannettiği falan böyle bilgileri var doğum tarihinle birlikte.
2: Aynen, diyorlar ki İstanbul'da eğitimini tamamladı. Yalan. Lise 1'de iki kere kaldım, attılar beni. Liseyi bile bitiremedim yani. Hepsi yalan yani.
0: Ya neyse, doğrularını bugün böyle konuşa konuşa gideceğiz. Ama şey doğru değil mi? 2015 yılı O Ses Türkiye'ye katıldı.
2: Tabii ki o doğru. 2015'te
0: görüntü var yani.
2: Evet, görüntü var aynen. YouTube'da varız. 2015'te aynen bir O Ses Türkiye maceram var ama orada da kimse dönmemişti.
0: Nasıl dönmemişti?
3: Dönmediler ama sonra Serkan abimin şarkılarıyla
0: Dönen döndü
3: valla.
0: Ya enteresan bir şey.
2: Bir, o zaman Karagözlüm Ölesim var.
0: Ona bakacaktım.
2: Onun müziğini ben yeni yapmıştım. Sonrasında işte Seda abla aldı, okudu Seda Sayan. Sonrasında şarkı dünyada okumayan kalmadı bunu yani. Büyüğünden küçüğüne kadar Karagözlüm Ölesim
0: sana
2: var deyince.
0: Sana dönmedikleri şarkı hangisiydi?
2: Şey, o zaman kendileri belirliyordu. Ellerini çekip benden okumuştum ben.
0: Yani hatta görüntü de var ama görmeyecekler. Ben bir ona bir bakmak istiyorum efendim. Dönülmeyen şarkı. Biz bakalım Yiğit'le dönecek mi?
4: Ellerini çekip benden, yarın bugün giden olur.
0: Yorumun neyine dönülmemiş?
2: Ya bir de şöyle, orada heyecan da var. Şimdi karşında Ebru Gündeş var. Hani sonuçta ilk defa öyle bir ortama çıkmışız. Yani bir heyecan illaki var. Ve bir de Tarık Hoca'nın orkestrası bu şekliyle, ben bu şekliyle asla okumadım bu şarkıyı. Bizim ellerini çekip benden oku, şimdi ben size bunu okuyayım ya, ne alaka dersiniz yani. Bu tarzda hiç okumadık biz yani. Türk formatında oldu bu. İşte elimizden geleni yaptık ama yine de bize dönülmedi orada. Canları sağ olsun. Sonrasında Ebru ablaya ben saz çaldım. Beni dinledi. Şarkılar söyledim falan ona.
0: Ya işte bak.
2: Aynen.
0: Ya.
2: Bu arada ben Tarık Hoca'ya dedim ki bir bağlamamı da getirdim hocam dedim. Müsaadeniz varsa eğer yeni bir şarkı aslında eski bir şarkı ama ben yeni bir düzenleme yaptım. Bağlamamla çalıp söyleyebilir miyim diye sordum. O asla olmaz dedi. Sonrasında da işte benim şarkımla Karagözlüm Ölesim Varla artık yarışmaya katılmaya başladılar falan.
0: Ya işte bak.
2: Böyle
0: çok enteresan bir şey değil mi bu ya?
2: Enteresan bir şeyler yaşamış olduk yani.
1: Abi Galileo'yu asan rahiplerin hiçbirinin adını hatırlamıyoruz ama Galileo'yu adını...
0: Ya işte doğru. Ön yargı çok acayip bir şey. Veyahut da işte bu yarışmaların ülkemizde birçok genci aslında hani bilmiyorum psikolojik olarak, kariyer olarak nasıl etkilediklerinin de göstergesi. Yani orası bir konservatuar değil, yani tamam bir jüri var, bir yarışma program ama biz her şeyimizi hani bir genç olarak bütün umudumuzu bağlıyoruz ya oraya. Yani Serkan abinin elindeki bu yetenekleri olmasaydı ne olacaktı? Kendini böyle kötü hissedecekti falan.
2: Ya İrfan'cığım zaten şöyle bir tezatlık var. Oradaki birinci olanların şu anda... Nereden alıyor?
0: Esamesi okunmuyor.
2: Yani. Evet mesela dönülmeyen bir sürü insan var şu an yani.
1: Ve birinci olanlardan ziyade o aşamaları neredeyse hiç geçemeyen ya da bir iki aşama ilerleyen bir sürü de ünlü çıktı içinden. İrem Derici, Güven Yüreği.
0: Gibi.
2: Semicenk.
1: Semicenk.
2: Tabii yani.
0: Evet.
1: Aslında işte belirleyici... Ya ben zaten sınav ve yarışma formatına baştan karşıyım. Yani. Hani o kim kime göre neyi birinci seçiyor yani. Hani.
0: Sen bir konservatuar falan bir şey. Çünkü senin gerçi konservatuarın ailen. Bir de böyle bir gerçeğim var. Ama mesela Tekir diye bir müzisyen arkadaşımız var. İnsanların da tanıdığı Tekir. Konservatuarı kazanıyor. Okula gidiyor diyor ki ya bu okul bana bir şey katmaz diyor bu saatten sonra diyor bırakıyor. Deli çünkü gerçekten dahiye. Sen bu hikayeyi biliyorsun ya. Yani.
1: Evet evet.
0: Adam konservatuara devam etmiyor. Mesela senin de mesela okula gitsen sıkılacaksın.
1: Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuarı kazandım. Yani. Beni de son sene attılar devamsızlıktan.
0: Benim de öyle muhabbetlerim var.
1: 4-5 dersim var inşallah bir af gelirse.
0: Alttan derdik.
1: O kadar 120 kredi verip lise mezunu yazmak zoruma gidiyor çünkü.
0: İşte bak görüyor musun?
1: Hiç gitmemiş olsam yine.
0: Yani bence neydi İTÜ müydü?
1: Evet.
0: Yani bu ayıbı onların mesela arayıp da seni davet edip ya devamsızlıktan.
1: Yok yok af çıkmadan da çok rektöre falan bir şey demeyelim.
0: Selam edin. Kim var? Emel Şen Hoca orada mı? Selam edin hocalarımıza.
1: Oradalardır.
0: Oradalar mıdır? Selam olsun efendim hocalarımıza. Değerli hocalarımız. Alaaddin Yavaşçı oradaydı. Bizde ders veriyordu falan. Kıymetli hocalar vardır. Tabii şey neyse, prosedür neyse o. Efendim şunu remixine mi bakalım orijinali mi?
2: Sen nasıl istiyorsan ona bakalım.
0: Abi efendim. Orijinal sonra reklamdan sonra remixiyle döneceğim. Bela şarkı. İşte bu. İşte bu.

0: Gece sonu oluyor, mekandayız. Mesela sahne aldığımız mekanda. Abi eller üzer, eller üzer, yok mu? Eller üzerle kapatacağız, eller üzer. Böyle bir şey oldu bu şarkı.
1: Aynen.
0: Yani gerçekten marş oldu. Efendim Serkan Nişancı ve Yiğit Mahsuni burada. Reklamlarımıza gideceğiz. Reklamlardan sonra da bakalım beğenecek mi? Bizim Eray Gümüş'ün remixini, bu şarkıya yaptığı remixi Serkan abiye dinleteceğim. Onunla döneceğiz. Tamam mı? Sizler 0549-204-014'e mesajlar, sesler atmışsınız. Reklamlardan sonra da onları yayınlıyorum.

0: sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam, Tombank, kartım adı.
3: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur kazanak

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Kamu spotu.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: İmza Sevinç Aksu.
9: Lösev hayat verir. Radyo
10: T. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
11: İştenlikle çalışır. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslan Kanda, radyo makinesi.

0: Radyo D'de reklam sonrası Stüdyo D'ye devam ediyoruz efendim. İşte bu da başka bir versiyon. Afro Remix. Eller üzeri. Mekanlarda bu Serkan abi. Çok acayip yani. Bak işte az önce Yiğit söylüyor Alaçatı'da. Bizim Yasin abinin Yasin Beceil mekanında gümbür gümbür bu şarkı çalıyor. Nasıl karşılıyorsun peki mesela bu arkadaşlarımız telif melif olaylarını nasıl hallediyorsunuz? Yani herkes yapıyor şu an remixlerini.
1: Abi şu an telif atacak olsaydık var ya yani Türkiye bize borçluydu.
0: Vallahi öyle.
1: Çok fazla cover oldu yani. Bir de şey de aslında yasada umuma açık her yer diyor yani.
0: Değil mi ya?
1: Aslında. Ama bizim hoşumuza gidiyor yani. Ben böyle nitelikli saygı duyan, title'a yazan herkese aşağı yukarı ya bir ortak çalışma öneriyorum ya da hoşuma gittiyse bırakıyoruz öyle. İbrahim abi de daha çok hoşlar.
0: Tabii içeride. Efendim selam olsun avukat İbrahim Şimşek değerli abimiz. Ben de mesela bir şarkıyla ilgili bir sıkıntı olur ama İbrahim abi şunu çözelim falan.
1: Evet abi.
0: Öyle önemli siz ama birliktesiniz İbrahim abiyle.
1: Evet evet çok uzun yıllardır birlikte.
0: Doğru. Serkan abi beğendin mi remix'i?
2: Çok güzel olmuş.
0: Heraycığım tamamdır. İşi çözdük.
2: Çok güzel olmuş.
0: Efendim 0549-204-0104 siz de hoş geldiniz. Bazı sorular var onlara bir bakacağım. Sesli mesaj göndermiş dinleyicilerim.
3: İrfancığım.
0: Selamlar.
3: Sanatçılarımız hoş gelmiş.
0: Eyvallah.
3: Yiğit bize zaten dedesinden kalan bir miras. Serkan abi de hoş gelmiş. Bir soru soracağım. Halen hıçkırık tutuyor mu Serkan abiye? Bir de haftaya bizim arkadaş nişan yapacak da Serkan abi gelip onu bir halledebilir mi burada?
0: Nasıl halledebilir? Ne demek?
1: Ya. Soy isminden mütevellit sanırım. Nişancı ya.
2: Bu kardeşimiz Ankaralı mı acaba?
0: Kurtuluş Bey Mersin.
2: Mersin.
0: Ama Ankaralı olabilir. Ses olabilir. Konuşmasını aldın
2: aynen,
0: değil mi?
2: Aynen.
0: Yani valla Kurtuluş abi şunu şöyle bir daha ver bakayım. Şimdi abi en çok tabii sen Ankara gecelerini hoplattığın için yıllarca en çok da böyle eş dost çağırmasına yok işte Serkan bizim düğüne gelmedi nişana gelmedi diye en çok muzdarip olduğun konular bunlar değil mi mecburen?
2: Yani hala oluyor.
0: Hala
2: İrfancığım hala oluyor ama işte ya kendi akrabalarımın düğününe gidemiyorum yani çünkü tarih tutmuyor iş güç.
0: Evet.
2: Bu bizim ekmeğimiz işimiz gücümüz mecbur. Ya bir de artık düğün işleri bana çok uzak. Hani mesela beni biri tutsa düğünde kardeş halletse diyor ya ben halledemem mesela yani. Artmış Bey halledemem yani.
1: Artık bizim geçti. Sektör de böyle çok yatsınıyor bu konuda yani mesela işte bir ülkece bir yasa giriyoruz memur işini yapmaya devam ediyor. Doktor işini yapmaya devam ediyor ama bizden hemen beklenti ya tamam eğlence anlamında belki hareketli şarkılar söylenmesin tamam. Ama oradaki müzisyen evine ekmek götürüyor sonuç olarak yani.
0: Kesinlikle.
1: Bizde de böyle bir ya da mesela gece arıyor bir türkü söylüyor. Baba sen bir garsonu uyandırıp gece iki dakika bize garsonluk yap diyebiliyor musun ya?
0: Diyemiyorsun işte bak.
1: Bizde öyle bir
0: maalesef. Çok güzel örnek verdin. Yani.
1: Bizde öyle bir durum var. Hep eğleniyormuşuz gibi görünüyor dışarıdan.
0: Evet. Ha deyince olsun şöyle olsun. Yani geçenlerde de yine oldu bazı durumlar. Ben de o gün sahnem var yani yapacağım onu. Ona baktım Instagram yıkılıyor mesajlar. Ne yapayım baba sen işe gittin o gün. Bu ikiyüzlülük de zaten. Bilmiyorum ki onun ne iş yaptığını. Oradan yazmış bugün de çıkmak bu ne neyin eğlence. Ben senin işini bilmiyorum ne iş yaptığını. Bana çok kolay bunu yazıyorsun. Sen işe gittin mi gittin. Ne bu ikiyüzlülük abi? Maalesef. Çok güzel bir şey söyledin. O yüzden çok önemli. İlk şeylerde ama müzik dursun ve...
1: Bu bizim biraz etik problemimiz ya bence.
0: Değil mi?
1: Evet kesinlikle.
0: Konuyu da hatırlamadım neydi. Yine bir iki, üç hafta önce falandı. O yüzden ben de mesela üniversitelilere iş yapıyorum hani. Hı hı. Çocuk üniversiteli yani onun bir sorumluluk anlayışı da oluşmamış. Hı hı. Hani ben mesela mekanın sahibine diyorum ki abi bu gece gelmeyelim işte o gündem sıkıntılı falan. Kardeşim diyor, sen gelmesen, ben bugün dükkanı açmasam yandaki açacak diyor. Ben diyor bugünkü hasılatımı niye kaçırayım ona diyor. Madem öğrenci gelmiş.
1: Ya bir de işletme ekmeğinden oluyor, solist ekmeğinden oluyor, evet. İşte ışıkçı ekmeğinden oluyor, oradaki çalışan garsonlar ekmeğinden oluyor. Kimse bunları düşünmüyor.
0: Tabii sadece tek kişi de değiliz. Bir sürü bir yapı var orada yani.
2: Bağlantı hep birbirine.
0: Evet abi.
2: Taksisinden manavına, kasabına kadar.
0: Tabii tabii tabii abi. Çok önemli. Yani işte bizim de hayatımız bu. Hani dışarıdan eğlence gibi gözüken, halbuki yorgunluk bak. Belim ağrıyor, ilaç kullanıyorum. Oturmuyoruz ki yani. Bu tempoyu mesela nasıl idare ediyorsun abi sen mesela? Yani bir de sizin çok uzun oluyordu eskiden. Bu Ankara devam ediyor mu o geceler, yoksa sen artık onu da mı başka bir şeye çevirdin?
2: Ankara geceleri tüm hızıyla devam ediyor tabii ama ben pandemiden sonra gitmedim artık.
0: Bak işte bu da önemli.
2: Gitmedim pandemiden sonra. Komple aile mekanlarına yöneldik artık. Tempo yine aynı hızından devam ediyor yani. Aynen, devam.
0: Ya bizim Kanal D'de Yılmaz abi, Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'ni çekti. Biz de Erkal abi, Erkal Soner. Konuk geldi. Ya böyle bir tempo yok. Hiç boş gün yok. Yani bir gecede mekanda Ankara'da 3 solist değişiyor.
2: 5.
0: 5 mi?
2: Tabii.
0: Maşallah ya. Nasıl bir kaşe, nasıl bir ciro, nasıl bir...
2: Darphane.
0: Darphane değil mi? Darphane. Çok güzel, darphane de. Yiğit böyle bakıyor. O çok acayip bir sektör yani. Gerçekten öyle. Hatta dizinin de çok katkısı olmuş. Mekanlar kendine çeki düzen verip daha kaliteye oynamışlar falan. Ondan sonra gibi gibi gibi şeyler. Ama hala Dilber'e bir ev alınmadı. O... O
2: Erkal
0: yarım
2: abi,
0: kaldı.
2: Yazıklar olsun sana Erkal abi.
0: Vallahi Erkal abi.
2: Dilber'e bir ev alamadın Erkal abi.
0: Vallahi billahi ya. Yolda çeviriyorlarmış abi, Dilber'e ev aldınız mı diye. Pekala, bakayım şöyle birkaç tane mesajlara. Mühür'e remix yaptırsın Serkan Nişancı demiş. Mühür?
2: Mühür neymiş ya?
0: Mühür'ü bilmiyorum. Mühür diye bir şarkımız var mı? Benim de sistemde yok. Hemen bir bakayım şurada.
4: Bu nasıl bir yorum ya? Ne Serkan o? Nişancı'ya sesleniyorum. Yani eller ne kadar el üzdüyse hepsi aklıma geliyor şarkıyı dinlerken.
2: Abla üzülmüş belli baya.
0: Evet. Evet. Bir de bana yazmış. İrfancığım senin de eller üzer, dikkat et. Niye acaba onu? Bilemedim onu. Hemen bakalım şöyle bir.
5: İrfan'ım.
0: Efendim canım.
5: Hoş geldin İrfan'ım.
0: Eyvallah canım.
5: Bugün hangi konu bakımından delleniyoruz İrfan?
0: Abi yok, bugün konu açmadık. Konuklarımız var çünkü. Şuna bakayım, bu da mı bizde hala?
6: Hoş geldin İrfan. Sıcak bir gazeteler, selamlar.
0: Nereden?
7: Evet, hava bugün çok sıcak.
0: Hava çok sıcak. Evet tabii sıcak. Şimdi artık sıcak moduna girdik. Artık bu kış çok yağmur yağdı, çok soğuktu falan diye ama artık, artık bu saatten
1: afroyuz
0: sonra...
1: Afroyuz abi.
0: Artık?
1: Afroyuz artık.
0: Afro. Tipler de abi. Bu arada Yiğit bir şey söyleyeyim. Sen de daha esmerdin. Sana bu beyazlık nereden geldi? Onu soracaktım, sana sormadım.
1: Yani yazın karşılaşmışızdır muhtemelen. Daha yaz yo, yani.
0: Ne bileyim. Yenge etkisi mi acaba böyle? Bir tertemiz suratla geldim bugün ya.
1: Ya aklıma şey geldi. Annem beni küçükken sürekli yıkardı. Sen esmersin, gözüme bir şey yıkar.
0: Harbi mi diyorsun?
1: Evet, belki ileride sonuç vermeye başlamıştı.
0: Daha şimdi mi diyorsun yani? Bence evet.
1: Olabilir. Belki de sizin ışıklarınız güzelleşti İrfan.
0: Işıklar da değişti tabii. Murat'cığım canımız, Dream Türk TV'mizin yönetmenlerinden. Bugün kendisi farklı bir ışık yaptı. Abi çok karanlık oluyor dedi. Daha bir karanlıktı. Şimdi o zaman Stüdyo D'yi burada bitireceğiz. Stüdyo D'nin burada sonuna geliyoruz ama... Radyo canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Bir haber merkezimize gideceğiz. Ya şu bela şarkılardan hangisiyle? Of Serkan abi.
2: Bu da var olan bir şarkı biliyorsun.
0: Evet.
2: 30 yıl önce mi, çok mu söyledim acaba? Var mı? 20-25 vardır ama. 20'si yani. Vardır aynen.
1: 15-20 yılı vardır.
0: Ah ya.
2: Rahat vardır.
0: Ama sizin tabii şimdi şarkıları yeniden böyle gündeme getirip parlatmanız, patlatmanız çok kıymetli yani.
1: Cover ölmez abi.
0: Değil mi? Ölmez. Aynen öyle. Reklamlardan sonra ne kara kaşınayla döneceğiz. Efendim onun öncesinde bir haber merkezimiz var. Gideceğiz. Sizler 0549 204 0104'e attıklarınıza ben yer vereceğim, bakacağım ama birazdan haberler, reklamlar, sonra bu şarkıyla dönüyoruz.
8: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
9: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmalarına yarın başlayacak. Kurul, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini ele alacak. Teklife göre Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali yoğun katılım ve kapsamlı etkinliklerle sona erdi. 1500'den fazla etkinliğin düzenlendiği festivale 1 milyondan fazla kişi katıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı.
8: Radyo D Hava Durumu.
9: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
8: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
12: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
15: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
16: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Seviyorsan sevini çok. Süpersiz ve gemisi yok.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Reklam.
7: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Hepimize geldik. İşte bu şarkılar. Bu şarkılar Serkan Nişancı yorumuyla Ne Kara Kaşına Radyo D'deydi. Yiğidim ne yapacağız şimdi biz bugün ya böyle bu şarkılar?
1: Sıkıntıya girmeye başladık değil mi?
0: Evet vallahi billahi böyle daraldık. Yemin ediyorum. Efendim sizler de 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Müzik keyfi bugün böyle bir yandan gidiyor. Derya Hanım sizin yeni çıkacak şarkınızı hatırlatmış bize. Ama şarkı çıkmadan 50 milyon TikTok'ta.
1: 50 bin video.
2: 50 bin video. 50 bin üzerindeyiz şu an aynen.
0: 50 bin video nedir? Sen Yiğit yapımcı olarak ele geçirdin ben sana söyleyeyim. Başka bir başarı bu da. Bak bu da başka bir başarı. Yani.
1: Ya çok şükür bu ara prodüksiyon süreci hep iyi gitmeye başladı. Biz hep Serkan abiyle öyle diyoruz. Çocuklar doğdu peş peşe nasipleriyle geldi.
0: Diye. Ya evet ya.
2: 3,5, 4,5, 5,5.
0: Evet sırayla bizim sevgili dinleyenler şu an 3,5 aylık Yiğit'in bebişi. Bizimki 4, 4,5 o da 5,5. Oy kurban olsunlar. Gözler sen olmuş ama Serkan abi. Bizim kızımızın da gözleri anneciği dua ediyordu sana benzesin diye göz baba oldu.
2: Allah hepsini bağışlasın.
0: Amin
2: kaderleri
0: abi.
2: Düzgün olsun inşallah.
0: Değil mi abi?
2: Kaderleri düzgün olsun inşallah.
0: Evlat başka
2: Allah
0: bir şey.
2: Allah iyilerle karşılaşırsın.
0: Amin mesela. Amin. Dünya çok şey gidiyor böyle şimdi daha iyi anlıyorum mesela babamları annemleri hani bir yere gittiğimiz zaman böyle aramalar erken gel ne oldu ne bitti sormaları. Şimdi mesela hani biz bu dünyaya bir çocuk doğurduk ama sorgulaması bizde başladı. Önceden böyle bir sorgulama yoktu. Nasıl bir gelecek? İşte nerede okuyacak? Okulunda başına neler gelecek falan diye sormaya başladık. Oldu mu sende?
1: Kesinlikle. Biraz geç algıladım ben ama yeni onun sorumluluğunun ağırlığını fark etmeye başladım. Bir de duygu tanımlarımız değişti yani. Sevmenin, özlemenin tanımı değişti. Başka bir... Bugün de söyledim sabah navigasyon diyor ya rota yeniden oluşturuluyor diye.
0: Başka bir rotaya geçti mevzu yani. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de mesela annesinin o işte doğum sürecindeki o sancılı dönemi gördükten sonra bir annenin ne kadar hani kutsal diyoruz ama laftaydı belki anlamını buldu. O yüzden çok önemli yani cennet annelerin ayaklarının altındaymış. O doğum sürecinde gözünle görüyorsun o şeyi, o süreci. Selam olsun bu arada evdekilere. Serkan abi dinliyorlar mı bilmiyorum.
2: Dinliyorlar.
0: Selam olsun evdekilere. Şimdi şarkıyı dinleyicimiz söylemiş
3: bile. Bakayım. Olabiliyorum. O yüzden ama...

0: Canım.
1: Vay vay vay.
2: Sözlere yeni bir beste yapmış ama.
3: Sözlere biraz yeni bir beste yapmış. Olsun. Yine de sözlerini noktası bir gününe kadar okudu.
1: Ben mesela hakim değilim bu şarkıya. Serkan abiden canlı dinleyip

0: Elbet gülebilirim, vefasızın birini ömrüme yazdığım gibi silebilirim.
1: Oh, harikaymış bu yahu. Bu da eller üzer belasının
2: devamı.
1: Devamı.
3: Konteynerleri geri bırakıyoruz şimdi.
1: Sözler sen yine. Evet. Aranjeyi de sen yapıyorsun.
3: Aranjeyi Süleyman kardeşim yapıyor da, sevdiğimiz bir aranjör kardeşimiz, birlikte yolluyoruz.
1: Ya harikasınız. Şimdi Yiğit Mahzuni prodüktörlüğünde de başka bir böyle bir tarzla başka bir sanatçılarımız gidiyor. Senin duyguların, ondan sonra şeyin, ama Serkan abiyle çok güzel bir uyum sağlamışsınız. Yani bu birliktelikler çok önemli. Yakışması, kıyafetin işte giydiğin zaman oturması falan. Bak ben burada gördüm çünkü sözü hatırlamıyor, ona hemen pas atıyor. O giriyor şarkıya, cuk oturuyor falan. Siz bir düet yapmış mıydınız?
3: Bizim yayınlanmış düetimiz yok galiba şu an.
1: Yayınlanmayan
3: kere,
1: var galiba.
3: Bir kere niyet ettik. Süreç tam tamamlanmamıştı. Ama albümden sonra inşallah bir şarkı yapmayı düşünüyoruz biz.
1: Bence evet.
2: Mahsuni Dada'nın türküsünü okuyalım.
1: Evet ya.
2: Okunma keyfine yalan dünyanın.
3: Evet. Onu niyet etmiştik aslında.
1: Ya. Sen mesela dedenin birkaç tane türküsünü şeyle, Sevcan'la yaptınız. Tekir'le yaptınız falan. Böyle isteyenler oluyor mu? Mesela Serkan abiyle sizi merak ettim. Hangi şarkı olur dededen? Senin kafanda var mı abi Aşk Mahsuni'den?
2: Var tabii, benim en çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Dokunma keyfine yalan dünyanın.
1: Oo.
2: Tabii. Onunla niyet etmiştik aslında ama yapacağız. Onu yapacağız.
3: İnşallah yapacağız. Dedemin yapacağız eserleri zaten hala, Allah rahmet eylesin, çok lisanslanıyor. Çok fazla cover oluyor. Çok farklı, bugüne kadar duyulmayan türkülerini cover yapmak isteyenler oluyor. Çok derin bir külliyat çünkü. 12.000 kayıtlı eseri var.
1: Maşallah.
3: Yani.
2: Biz tamamen ama soundları hiç değiştirmeden aynı Mahsuni Dede'nin olduğu gibi. Böyle
1: öyle yapacaksınız.
2: Türkü.
1: Güzel, güzel, güzel. Ya tabii işte bazı insanlar ölmüyor sözleriyle. Görüyorum bazı alternatif DJ'ler de. Hatta bir gün Selda Bağcan paylaşmıştı. Yani her şeyi böyle günümüze her türlü, hani geleceği öngörüleri tabii ozanlarımızın o kadar geniş ki, geleceği görmüşler. Sözler hala yaşıyor yani. Hala yaşıyor.
3: Aynen öyle. Gerçek çünkü.
1: Kesinlikle. Pekala. Şimdi Serkan abimizin ilginç oyunculuk tarafı var. Kimsenin bilmediği.
2: Sen nereden biliyorsun hayatım? Kimsenin bilmediği de.
1: Şimdi bu bilmiyorum, Kanal D'den bir iş mi? Bakayım şöyle bir oyunculuk deneyimin. Tabii hani şarkıcılığını biliyorlar falan da. Şöyle bak. Ya bir de abi enteresan, senin adında bir Ayasofya Müzesi'nde görevli bir arkeolog var. O da bayağı bu şey aktif. O da Serkan Nişancı.
2: Allah Allah.
1: Evet, pardon, orada WhatsApp başka unutmuşum arkadaşlar. Tabii bu mesela onu da şarkıcı Serkan Nişancı diye arıyorlar.
3: Başı dertlidir onun.
1: Diyormuş ki abi Ayasofya'da arkeoloğum falan. Şimdi hangi iş oyunculukta? Bakayım şöyle bir. Nerede bu? O kadar çok var ki.
3: Serkan abi itiraf etti, kurtulalım.
1: Ankara Kazan Biz Kepçe.
2: Ankara Kazan Biz Kepçe, evet. Bundan 10-12 sene önce, o internet dizisiydi. O zamanlar bir 10-12 dakikalık kısa film şeklinde. Hatta bizim Hüseyin abinin, Hüseyin Kağıt'ın Antep'ten Ötedir Maraş'ın Yolu klibi çekiliyordu. Onu da Ulucanlar Cezaevi'nde çekilmesine karar verildi. Biz de onunla beraber işte oynayalım, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan gibisine. Sonrasında bunu internet dizisine çevirelim denildi. Sonrasında o fazla da sürmedi ama zaten böyle bir 10-12 bölüm gitti.
1: Ama tutmuş, bilindik bir iş bu, bayağı izlenmiş.
2: O zamanlar işte ana haberlere falan kadar çıkmıştık yani, yine izlenmişti yani.
1: Evet
2: yani,
1: enteresan.
2: Ankara sanatçılarıyla beraber çekilen bir projeydi.
1: Peki ister misin mesela?
2: Sonrasında da zaten, sözünü kestim, özür dilerim. Sonrasında da zaten o projeden tek çıkan ben oldum yani. O Star'da mıydı? Nerede? Bir kanaldaydı. Unutma Beni diye bir dizi vardı. Bayağı böyle 4000-5000 bölümlü falan böyle. O dizide böyle bir 15-20 bölüme yakın oynamıştım orada.
1: Bak işte bak. Bir oyunculuk tarafı var.
3: Abi yakışıklı adam.
1: Tabii. Oynarım. Oynarım diyor. Yaparım diyor.
2: Her türlü oynarım.
1: Peki senin yapımcılığın, Türkiye'de birçok son zamanlardaki müzik yapımcıları işte ne bileyim müzik grubu kuruyorlar. İşte bizim Tolga Aykut'un işte YouTube dizisi, dijital platformlara diziler bilmem ne. Senin yapımcılığında yine ekibini de kullanarak başka bir yöne doğru evrilecek mi yapımcılığın Yiğit?
3: Yani zaman neyi gösterir bilemiyorum. Hayatımda keskin doğruların içinde haricinde şunu yapmam, şunu yaparım diye büyük konuştuğum ne varsa yaptığım için yani hayır demek istemiyorum ama şu anki ben insanın bildiği işi yapması taraftarıyım yani. Belki o konuda da ufaktan liyakat sahibi olmaya başladığımızda o prodüksiyonun içerisinde de biraz gözlem sürecini kendimize ayırırsak belki icraata da dökebiliriz ama şu anda henüz o kısa bir oyunculuk deneyimim oldu. Bu işle alakalı çok fazla bilgi sahibi değilim. Belki dediğim gibi çıraklık sürecini kendi içimde yaşayabilirsem öyle bir yola da evrilebilir. Dediğim gibi dedemin filmini yapmak gibi bir hevesim, niyetim var. Aslında yapımcılarla da görüştük ama belki kim bilir belki biz yaparız yani.
1: Değil mi?
3: Ama şu an çok güzel gidiyoruz. Serkan abinin kariyeri, Gökhan Namlı'nın kariyeri. Hatta o kadar güzel gidiyorlar ki ben kendime bile zaman harcıyorum yani.
1: Bırakıp artık sanatçılarla ilgileniyor.
2: O kadar uğraşıyor ki diyorum ki Yiğit'cim kendine de hani bir şarkı yap, bir şeyler yapalım hani. Bizle uğraşıyor. Oturdu, işi gücü bıraktı.
1: Hani bu çok kıymetli bu yaptığı hareket. Hem haddini biliyor. Bak mesela ben diyorum şunu yapar mısın? İşte bir çıraklık dönemi diyor, liyakat diyor. Ben mesela görüyorum şu anki yapımcıları. O yüzden yarım kalıyor. Mesela bir yarışma programı bakıyoruz. Diğerlerinden eksik. Bir grup kurmuşlar mesela işte bir kız grubu. Bakıyorum diğerlerinden çok çok eksik. Yani her işi yapmak da bir saatten sonra o kişiyi de tüketiyor. Yani o yüzden mesela size ağırlık vermiş. Değil mi? Kendini bile geri plana çekmiş adam ya. Bu çok önemli bir şey.
2: Ama var onun bombaları da var. O sessiz felaket o.
1: Sessiz felaket. tabii yapıyordur o da alttan alta. Ama Yiğit Mahsuni çok üretken. Hatta Narin vefat ettiğinde ona bile bir ağıt niteliğinde. Hatta nerededir arkadaşlar? Meleğimiz, memleketimizin tabii Rojin...

0: maalesef böyle travmalarımız çok son yıllarda. Yani kayıplarla birlikte işte senin gibi büyük bir ozanın rahlesinden geçmiş birisinin kaleme alması çok kıymetli.
1: Çok teşekkür ederim. Yani aslında hep böyle yorumcularla alakalı şey vardır. Yani böyle toplumsal bir rol üstlenmesini isteyen bir güruh var. Ama bence hatta şeye normal halka reva görüp sanatçılardan uzak tutmak isteyen çok fazla insan var. Ama ben tam aksine bir kitle oluşturmuş insanın söylediklerine çok dikkat etmesi gerektiği taraftarıyım yani. O yüzden de bir acıya sessiz kalan da Hazreti Ali'nin öyle güzel bir sözü vardı. Zulme sessiz kalan
0: diye. Dilsiz şey şeytandır kaldı.
1: Diye. O yüzden öyle düşünüyorum yani. Hani toplumsal sorunları işlemek bence bir sanatçının temel görevi.
0: Görevi olmalı değil mi? Ya. Zalimin yüzü görünmez günahı.

0: sessiz çılım benim.
1: Efendim bir reklamımız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Daha buradayız. İstekler falan var Yiğit abi. Deli gibi yüreğime zorsun söyle diye. Onunla dönelim reklamlardan sonra. Pekala, biraz sonra geliyoruz. Hafta!

0: sunduğu Stüdyo'da devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne

0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Reklam.
9: Radyo T. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo T devam ediyor. Via Karavan.
10: Sıradaki şarkı herkes uyurken uyanık olanlara gelsin.
9: Radyo T. Hayatın içinde

0: stüdyoda iki bela müzisyeni ağırlıyor efendim. Şarkılar çok acayipti. Yani işte sözler yiğit mi? Yine.
1: Tabii.
0: Eyvah, eyvah. Maşallah. Efendim Yiğit Mahsuni, Serkan Nişancı. Burada iki tane arka arka bela şarkı dinledik. Serkan abi, sabır değil mi? Yani şimdi genç müzisyen kardeşlerimize falan. Sen kendi geldiğin, yürüdüğün yollara baktığın zaman... bu kariyerinden çıkardığın ders, yayınımızı dinleyen genç bir müzisyen kardeşimize nasıl bir nasihatte bulunursun? Sabır mı bu işin şeyi?
1: Tabii ki sabır İrfan'cığım, sabır etmek lazım. Yani ben 40 yaşıma geldim, 25 yıllık geçmişim var. Bunun zaten 15 yılı Yiğit'le beraber, ondan öncesi 10 yıl. Daha doğrusu benim babam da müzisyen bu arada. Hani,
0: öyle mi?
1: Tabii biz bağlamayla daha ilkokula gitmiyorduk tanıştığımızda. Tabii 4-5 yaşlarımızda çalmaya başladık falan. Hani bu işin yolu gerçekten sabır. Hani yılmamak lazım, devam etmek lazım. Hani bu olmadı öbürü, öbürü olmadı öbürü, öbürü olmadı öbürü. Yani illaki bir tanesi olacak yani.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Zaten her şarkı patlayacak, her şarkı tutacak diye bir şey yok. Hani baktığımız zaman büyük starların da hani bir iki tane böyle çok büyük patlamış şarkıları vardı. Diğerleri lokomotif, onun şarkılarının hatırına da böyle yürümüş şarkılar olabiliyor.
1: Tabii.
0: Ama
1: kadayınca her şey olmuyor.
0: Olmuyor tabii ki de, olmuyor. Kesinlikle.
1: Çalışmak lazım, emek vermek lazım. Emeklerinin karşılığını da almak o kadar güzel bir şey ki İrfan'cığım, yani yıllarca emek veriyorsun.
0: Hani bazen
1: küsüyorsun, bazen psikolojin bozuluyor. Hani bak bunu da yaptım olmadı, ya şunu da yaptım olmadı falan. Hani ama işin sonucunda da böyle güzel şeyler, emeklerinin karşılığını almaya başladığında hayat o kadar güzelleşiyor ki.
0: Ya Serkan abi, şunu hayal et. Bir gece çok daralmışsın artık. Birisi geliyor sana peçeteyle bir istek, şunu da çal falan. Ama şu an mesela
1: yaşandı.
0: Bunu yapamaz. Bak şu an yapamaz. O saygıyı yıllarca böyle elde ediyorsun ya.
1: Yani yapsa da yine bizim saygımız sonsuz olur.
0: Tabii.
1: Ama yapmamalarını temenni ederiz tabii ki. Bu arada biz müzik kutusu da değiliz. Bunu da buradan bildirmiş olalım. Hani çünkü böyle çok kötü şeyler yaşandı. Ya ta cinayetler işlendi bu konuda.
0: Evet ya.
1: Böyle hani biz müzik kutusu değiliz kardeşim. Bildiğimiz şarkı olur, bilmediğimiz şarkı olur. Bilmek zorunda değiliz, bilemeyiz. Hani.
0: Evet.
1: Yani olduğu kadarıyla herkesi tatmin etmeye çalışıyoruz. Ama olmayınca da kimse burun kıvırmasın, ne bileyim yani hani.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Abi zamanda böyle bir şey, sıkıntı yaşadığın bir durum olmuş muydu? Şu şarkıyı da çal. Sürekli mesela ben bir gün İstanbul'un en büyük mekanı Masquerade Club'dayız. Birisi DJ kabininden böyle merdivenden, o DJ kabinin yanındaki merdivenden yavaş yavaş geldi DJ kabinine. Dedik abi ne oluyor? Kardeş dedi, yok mu dedi Ankara havaları var. Dedik abi burası hani Masquerade, burada yok. Dedi yanlış anlama, biz de her yerde oynamıyoruz falan. Yani bir böyle her böyle istiyor ki 7-24 oyun havası çalınsın, 7-24 Ankara havası çalınsın, böyle bir kafa oluştu.
1: Yaşadığım en ilginç şey, İzmir'de bir mekandaydım, pandemiden önceydi yine, belki bir 8-10 sene olmuştur İrfan'cığım. Ya bir peçete geldi istek, bir baktım, sence nedir mesela, tahmin edemezsin yani, Makber.
0: Abi yani Makber, işte Tuti Mucize'yi kuyan Yiğit bilir, onlar konservatuarda böyle değil mi, bir 10 dakikalık eser böyle yani.
1: Ya bir de bizim tevellütümüz yetmez yani hani Makber dediğin esere. Tamam okuruz da yani okumadım, sonra 3 şarkı sonra tekrar dedim ki bunu kim gönderdi?
0: Bu nedir ya?
1: İşte zaten gönderen amcanın da böyle bir 70-80 yaşlarda vardı yani. Dinlemek istemiş onu. Tamam eyvallah da hani ben şimdi her yer karanlık. Ne yapayım şimdi sana, bak ver mi okuyayım?
0: Okumaya okursun.
1: Ama okursun. Ne sözleri tam olur, noktası virgülü tutmaz. Ha,
0: biraz çalıştıktan sonra yaparsın.
1: Tevellütümüz yetmiyor yani çünkü.
2: Ben de bir tanesine şahidim.
0: Hı.
2: Bir kere de Ankara'da bir mekanda Serkan abi hıçkırık tuttu beni söylüyor. Bir tane adam geldi, kafası da hafif çakır. Ondan sonra hıçkırık tuttu beni yazıyor. Ben de en önde oturuyorum bu arada. Serkan abi de şimdi aldı peçeteye baktı, o şarkıyı okuduğu için
1: O arada da oruç alıyorum yani. Hıçkırığı çalıyorum yani.
2: Aynı şarkıyı söylüyor. Peçi diye baktı, oto sehpasını koydu. Adam getirdi, oto sehpasından aldı bir daha peçi. Öyle mi?
0: Adamı ikna edememişsiniz abi. Yok, bu hıçkırık tuttu değil bu. Ben de tutmadı.
2: Serkan abi de sinirlendi. Ben ne söylüyorum lan dedi.
0: Kızdı değil mi?
2: Abi çok normal yani. Hani ya orada mantıksız bir şeyi...
0: Tabii ya. Bu çok bu bambaşka bir şey ya. Nerede kafan abi? Abi şimdi... bir küfürlü sahne adabı oluştu. Bilmiyorum tabii bu mevzunun içinde ne kadar içindesin falan. İnsanlar istiyor ki mesela oradaki solist buna sövsün. Yani bir Ankara geleneğinde bu vardı zaten ama sosyal medya ile birlikte çok gün yüzüne çıkmamıştı. Sen nasıl okuyorsun bu mevzuyu?
1: İrfancığım, ben hep karşıydım bu işlere. Hı. Oldum olası karşıydım. 17 sene benim gazino geçmişim var.
0: Evet.
1: Hayatımda da küfür etmedim oralarda. Hep oturdum. Yani neyse, özünü çaldım, temizliği çaldım. Ama bizim Ankara'da böyle muhabbetler var. Evet. Yapanlar da bizim çocuklar bu arada.
0: Arkadaşlarım, kardeşlerim.
1: Sıçratmak istemiyorum onları ama.
0: Tabii isim vermeden, kalplerini kırmadan.
1: Ya işte tercih meselesi. Yani isteniyor. Böyle bir talep var.
2: Onu dinleyen de var abi. Yani onu seven,
0: onun
2: ona gelen var.
0: Onun için gidiyor. Bana sövsün diye. Hı-hı. Atıyorum sahneye bir ikram, bir şeyler yolluyor. Ben Antep'te...
2: Söyleyenin ağzına, duyanın da kulaklarına sağlık.
0: İstiyor ya onun için.
1: Ya adam sövmeyince küsüyor gidiyor ya.
0: Heh, onu diyecektim yani.
1: Hani... Küsüyor gidiyor. Bizim çocuklar ne yapsın? Mecbur sövüyorlar yani.
0: Bu çok acayip bir mevzu. Antep'te senin de sahne aldığın bir yerdeyiz. Bir otelin içinde orası. Ona 3 tane işte bir restoranlısı var, bir kulübü var, böyle en üstte başka bir şey falan. Biz yemek yiyoruz orada. Dediler işte Ankaralı bir şarkıcı var falan. Ondan sonra adam öyle söverek çıktı. Vaa, öndekiler çok hoşuna gitti falan. Dedim ki demek ki buymuş yani. Bunun için gidiyor insanlar oraya yani. Çok...
1: Evet evet, arz talep meselesi. Yoksa çocukların bir suçu yok yani. Adam bana söv diyor kardeşim. Sövmediğin zaman küsüyor. Ben evet. Gidiyorum diyor yani falan.
0: Adam ekmeğini oradan kazanıyor. Evet. Söve söve bak. Dedim ya. Yani hani bilmiyorum, geçmiş biz sosyal medyayla aslında hani bu varmış ama sosyal medyayla böyle meşhur olan, trend olan, akım olan şeylerin acısını çok çekeceğiz önümüzdeki zamanlarda. Kim bilir neler olacak yani, kim bilir neler olacak yani, emin ol.
2: Yani hep o kusurlar bir de göz önüne çıktı işte artık.
0: İşte
2: yani.
0: Evet onlar işte dün Dilan Polat'ın sosyal medya kullanması yasaklandı diye artık yani devlet tarafından böyle bir müdahale yapıldı. Neden? Çünkü zarar vermeye başladı bir noktadan sonra. Olması gerekliydi de falan. Mesela siz çok tatlı kullanıyorsun, sen sosyal medyayı çok tatlı kullanıyorsun. Bir şeyle, komik bir şeyle falan. Adam bir askerlik sürecinde ben yiğidimi özlemedim mesela. Vallahi bilir. Yani sen askerdeyken nasıl onları ayarlattın?
2: Ya biz zaten artık derdine düştük bunların. Hani şimdi bir 3 hafta aktif olmadığın zaman ister istemez mevcut düzen seni biraz daha geriye atmaya başlıyor. Gitmeden de bir koordine etmek durumunda hissediyorsun.
0: Harikaydın ya. Ben bir aydır fotoğraf atmıyorum oraya. Hikayelerdeyiz falan yani. Çok önemli. Gerçekten çok önemli.
2: Ama o etkileşimi sonuçlarını alıyoruz işte.
0: Tabii. Sen peki biz askerden geldikten sonra yazdıklarımızı okudun mu? Baktın mı? Neler yapmışız fotoğrafların altına bilmem ne.
2: Tabii ki canım.
0: Ha, yani, baktın hepsine.
2: Bir de orada öyle bir oruç var ki yani insan çıkar çıkmaz. Bir an önce ekmek gibi, su gibi.
0: Sosyal medyaya hemen böyle. Tabii çok önemli abi. Çok önemli yani.
2: Bizim vitrinimiz oldu artık yani. Hani içinde zararları, karları tartışılır ama bizim yaptığımız sektör için vazgeçilmez ve hani karşı konulmaz bir güç olmaya başladı.
0: Değil mi?
2: Tabii bakıyoruz eskiden bugüne gelen bütün televizyon sanatçılarının mesela sosyal medyaya adapte olmayanların çoğu elendi.
0: Etiklerde tabii. Çok önemli adapte olanlar, olmak zorunda insanlar. Başka bir medya oluştu. Yani konvansiyonel medyanın dışında sevgili dinleyenler. Zalimin zulmü varsa... Ya... Reklamlardan sonra... Bununla döneceğiz. 0549 204 0104. İşte gidiyorum çeşmi siyahında. İstenmiş ama onu Yiğit ufak bir canlı söylesin. Eğer ki isterse. Oya altın çapa. Senin için reklamlardan sonra o zaman. Tamam mı? 0549 204 0104. Bakacağım onlara ama bir reklam. Artık bir de veda bölümümüz olacak efendim. Son Yiğit'imle Serkan abiyi yolculayacağız.

0: Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere Çağlayan Zincirli Kuyu, Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey Hassal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 13.860 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.23'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.411, çeyrek altın 10.872 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yoğun, hızlı, eko, mini,
6: neydi ya?
5: Optimum, hangisi? 35, 55, 65 derece, nerede, hangisi?
7: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Efendim Yiğit Mahzuni'den Sevcan'la birlikte, Sevcan Orhan'la. Sevcan'ımız da ya. Yani o da türküleri böyle başka bir yere taşıdı yani. Yıllarca. Güzel sesiyle, duruşuyla. Efendim artık böyle sona geldik. Serkan abim.
1: Kardeşim.
0: Sen dudağındaki yarayı mı patlattın şu an, ben
1: evet biraz
0: kan var dudağında. Şimdi fark ettim.
1: Ya bir 3-5 gün önce kötü bir rüya gördüm İrfancığım.
0: Eyvah abi.
1: Korkmuşum sabah kalktığımda bura.
0: Nasıl bir rüyaydı?
1: Yani 3-4 kişiyi falan vuruyordum rüyamda.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Bir de ben yani.
0: Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Senin gibi güzel yürekli.
1: Aman aman dedim. Sonra Allah'tan kalktım uyandım da dedim Allah'a şükürler olsun.
0: Yayına geldiğinde o kabuktu orası.
1: Evet, biraz oynadım burayla falan, kabuğu aldım biraz.
0: Evet, o şey yaptı. Aman abi, adamı sağa getirdik, kanla gönderiyoruz. Olacak iş. Yiğidim kardeşim, şimdi Haziran'ın kaçında bir yeni şarkınız çıkıyor?
2: 19 Haziran'da.
0: 19 Haziran'da.
2: Albümümüz çıkıyor yeni.
0: Albüm evet.
2: Evet.
0: O işte 50 bin videonun çekildiği miydi?
2: Evet, o şarkıda için.
1: Hocam.
0: Onu bana söylemedin ama abi.
1: Söyledim ya biraz söyledik. Önce beraber söyledik ya.
0: Ha, o şarkıydı
1: evet,
0: o.
1: Ha, tamam, biraz önceki hıçkırığa döndük ha.
0: Dada. Abi hıçkırık neydi ama yani senle. Şimdi öyle bir hareketli bir şey de var mı bu albümde?
1: Yani ben çok istiyorum. Yok, albümde yok. Ama ben çok istiyorum hareketli bir şey ama şey bir... Geçerli bir şey bulabilirsek.
0: O önemli işte ya.
1: Yani. Aynen.
0: Yapmış olmak için yapmamak
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii kesinlikle.
0: Yani sen demek ki bir eski tarzların dışında bir şey arıyorsun.
1: Aynen.
0: Umarım bulacaksın.
2: Onu da yazacağız. Binali Yıldırım diyor ya, bunu da biz yaptık. Bunu...
0: Ama senin öyle bir şeyin var. Sen bunu da yazacağız. Kardeşim benim. Kalemine sağlık Yiğidim.
2: Eyvallah.
0: Canlar, iyi ki geldiniz.
2: Vallahi harika oluyor ya. Ben evet, demin reklam arasında söyledim, seyirciler de bu fikrimi duysun. Yani İrfan'ın yanına gelince böyle evin sanki bir odasında oturuyormuşuz gibi, bize o samimiyeti veriyor. Hem çok hakimiyeti bize hissettiriyor. Sohbet akışını çok güzel düzenliyor. Yani biz birçok moderatörle yan yana geldik ama İrfan'ın yanında hiç moderatör değil de
0: ya,
2: böyle eyvallah, canımız karşımızda gibi çok rahat bir şekilde.
0: Eyvallah. Bunu böyle hani bizim sektörden dostlarla yayın yaptığımız zaman söylüyorlar. Bazen de mesela hani canlı yayın deneyimi olmayan kişilerin de rahat hissetmesi için önemli bir şey bu samimiyet. Kendini rahat
2: kesinlikle
0: etmesi.
2: Kesinlikle. Buradan polislere çağrı olsun ya. Hiç öyle imtina etmeyin, aman yayın var falan. Gelin buraya böyle oturun. Muhabbetinizi edin
0: ya
2: abi.
0: Canım. Bunu YouTube'da sevgili dinleyenler, Radyo D sayfasından artık evladiyelik hatıramız olarak izleyeceksiniz. Şimdi buradan neredeyiz? Sabah canlı yayın, akşam
2: radyo.
0: Bir şey var mı daha?
2: Öğlen, akşam da ödül töreni var. Oradan da inşallah gidip uyuyacağız.
0: Hadi bakalım. Ödül töreni var daha sevgili dinleyenler onların. Bu ödülün ne olduğu belli değil herhalde. Serkan abi sürekli Yiğit'le ödül aldığınız için sıradan geliyor.
1: Bakalım ne verecekler.
0: Bakalım ne verecekler diyor. Bak görüyor musun işte. Hayat bu. Şimdi diyor ki İrfan, hayırlı akşamlar. Bodrum'dan Murat, Serkan Bey'e Yiğit Bey sevgiler yolluyorum.
1: Eyvallah.
0: Bakayım bir tane ses yollamış size. Oğlum. Ne bu? Bakayım.
3: İrfan'ım hayırlı akşamlar. Sen bir tanesin ya.
0: Canım.
3: Seni dinlerken mest oluyoruz.
0: Mest.
3: Bodrum'dan Murat. Selamlar.
0: Mest oluyorum. Avukat Durmuş Çiftçi'ye de çok selamlar olsun, sevgiler olsun. Biz kısa yine bir devam edeceğiz. Konuklarımı uğurlayacağım. Ondan sonra sizinle beraberiz trafikte yani. Şimdi Eller Üzer artık marşı oldu. Türk müziğimizin marşlarından biri haline geldi. Çünkü bazı şarkılar öyle oluyor ya. Bu da öyle artık dillerde. Dur ya, orijinaliyle remixi olmasın. Değil mi, orijinali? Her şeyin orijinali iyidir. Bazen sahnede DJ'ler böyle çok remix yapar ya, ama bu başka bir şeydi ya. Eller üzmesin.
1: Üzmesin kardeşim. Üzenler hep tanıdıktı, ellere sıra gelmedi diyor. Bu şarkının açılımı, tamamı.
0: Üzenler hep tanıdıktı,
1: ellere
0: sıra gelmedi. Eyvah eyvah. Ya seni de üzmesinler.
2: Amin. Yani kaldırabileceğimiz kadar üstünde azından yani.
0: Var mı? Ben zannetmiyorum. Yani iyi mi üzecek bir delikanlı varsa gel diyor.
2: Ya hayat hep varlık da sıkıntı, hep darlık da sıkıntı yani. Hmm. Hani hayatta iyi ve kötü şeyler olacak. Yoksa senin gibi mesela her dostumuz iyi olmuş olsa senin kıymetini nasıl anlayacağız?
0: Aa, işte bak. Bak işte sevdiğinden adam derinliğini giderken gösterdi. Hem Canan hem Canan. Canım benim ya, canım. Size iyi akşamlar o zaman.
2: İyi akşamlar.
0: Ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz vallahi, çok güzel sohbet.

0: Radyo D'yi sundu. Via Karavan.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftalık çalışmalarına yarın başlayacak. Kurul, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini ele alacak. Teklife göre Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali yoğun katılım ve kapsamlı etkinliklerle sona erdi. 1500'den fazla etkinliğin düzenlendiği festivale 1 milyondan fazla kişi katıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakların Türk jetleri tarafından taciz edildiği ve Yunan hava sahasının ihlal edildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı.
2: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece, Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 13.860 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.23'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.411, çeyrek altın 10.872 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
4: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Pek güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Reklam.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Tek.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Sıradaki şarkı trafikte aynı şarkıyı dört kez dinleyenlere gelsin.
12: Radyo D, hayatın içinde

0: Stefan Ostermann. Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Tabi bugün radyo makinesi stüdyo D olarak çalıştı. Ama işte anca konuklarımız, valla Yiğit üstünü değiştirdi, Serkan Nişancı üstünü. Biraz uzun sürdü. Onları yolculadık efendim. Misafir gelince ortalıkta dağılıyor biliyorsunuz. Sizin de evinize her misafir geldiğinde ortalık dağılmıyor mu? Dağıldı, biraz toparladık. Kameralar bilmem neler. Ve geldik, buralardayız. Ne durumunuz? Trafikte misiniz? Neredesiniz? Dinleyiciler mesaj atıyorlar. İrfan buradaysan anlık foto at diye. Misafirler gitti, gelelim mi demiş bak. Vallahi. Hemen mesajlarınıza bakıyorum efendim.
1: Herkese selamlar, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: Bugün konuklar efsane. Bugün hedefi 12'den vuracağız herhalde, öyle görünüyor.
0: Vay vay vay vay.

0: geliyor. Ya ya. Efendim 0549-204-0104'de bir durumunuzu, halinizi, ahvalinizi yazabilirsiniz, yollayabilirsiniz. Sana bir önerim olacak hayat. Haftayı bugün konuklarımızla açtık. At, at, at, at. İrfan diyor biz de konuklarla birlikte kaçtın sandık demiş. Yok kaçmadı mı? Arda Melih Demir. Vallahi işte onlarla ilgilendik. Ondan sonra misafir gelince bir de kanal böyle uzun koridorlar. Kapıya kadar uğurlama geleneğim vardır benim yıllardır. Uğurlayınca en son arabaya bindirmek için de ekip arkadaşlarımızı yolladım. Bir soralım bakalım. Yiğit ayrı arabaya bindi. Kulaklığı takarsan daha rahat konuşur. Bindirdiniz mi çocuklar arabaya?
1: Bindirdik abi.
0: Ha güzel.
1: Ayrı tamam. Ayrı bindirdik.
0: Arkasından su döktünüz mü?
1: Döktük abi.
0: Tamam konukları uğurlamışız efendim. Çok kıymetli Yiğit. Gerçekten öyle sevgili dinleyenler. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Mesela bu kış boyunca Kanal D'de birçok dizide Yiğit Mahsuni'nin kendi prodüksiyonu yapımcılığında birçok şarkıyı dinlediniz. Öyle de bir çocuk. Fırsat olmadı onları konuşmaya. İşte en son İnci Taneleri'nde kendisinin prodüksiyonunda birçok şarkıyı dinlediniz. Çok çalışkan, üreten bir adam Yiğit. Hep var olsun, canımızdır yani. Ben de Serkan Nişancı yayına dönmeyince sana nişan aldı zannettim diyor. Öyle yazmış. Serkan abi kişiliğiyle evet nişan aldı kalbimizden vurdu bizi. Serkan abi. Öyle güzel bir adam. Ama program başında bakayım kimler gelmiş buralara.
2: İrfancığım. Canım. İyi yayınlar, iyi haftaların olsun inşallah. Ay sağ bugün ol. Benim kızımın mezuniyeti vardı. Liseden de mezun oldu canım çocuğum benim. Ağlamaktan kopuştum yani anlayacağım. Ama sesini duydum çok iyi geldi.
0: Ah canım benim. Evet artık mezuniyetler falan var. Serkan abi de yayından sonra işte törene gideceğim falan deyince ben de mezuniyet töreni mi falan sandım. Oğlum saçmalama dedi bizim çocuk daha 5 aylık dedi. Meğerse ödül törenine gidiyorlarmış. Az önce beni de bir yere davet ettiler. Galiba 15'i neye geliyor bir bakar mısınız? 15 Haziran pazartesi günü bir ödül töreni. Pazartesi değil mi? Evet. Tamam yanlış şey yapmadım. 15 Haziran pazartesi bir ödül törenine davet edildik. Ben de Yiğit'le Serkan gibi ne ödülü verecekler anlamadım. Yani mesaj atmışlar. Bir bakacağız ona da efendim. Bir daha ağlamak yok. Yok mu? Gidene yalvarmak yok. Hemen şöyle yolların durumuna da bakalım. Efendim sizi de bir toparlayayım şöyle bir. Kapatacağız günü. 0549 204 0104.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Ok Meydanı Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Haliç, Topkapı, Haramidere, Bahçeşehir, Mahmutbey, Hassal, Seyrantepe güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Kavacık, Sancaktepe hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde oldukça etkili. Aksi yönde her iki köprüde yoğun akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.22 değer kazancıyla 13.860 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.10, euro 53.23'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.411, çeyrek altın 10.872 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo'da Top 20.
3: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
2: Radyo'da Top 20. 104'te Radyo
4: Day. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
12: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
13: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevuları TÜRKOM.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
10: Reklam.
15: Radyo Day.
16: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: geldi tabibe. Bugün gazetelerine yazarsa. Burası Radyo D. Bugün haftayı açtık sevgili dinleyenler. Sizler için bireysel olarak çok güzel bir hafta olsun. Bugün ayrıca en iyi arkadaş günüymüş. Ya kim uyduruyor bu günleri ya? Her gün bir şeyler var. Ne yapacağız yani en iyi arkadaş gününde ne olacak? Sizin sevgili dinleyenler en iyi arkadaşınız nerede? Ya okul zamanı oluyor mesela en iyi arkadaş falan. Görüşüyor musunuz? Şimdi diyecek ki en iyi arkadaş gününde arkadaşıma küstüm falan. Ya olabilir. Her gün biri bir şey uyduruyor işte bugün bilmem ne günü, bugün çay günü, bugün işte pasta börek günü falan. Varsa yanınızda arkadaşınız, en iyi arkadaşınız gününüz kutlu olsun. Yani kolpadan da olsa bir gününüz var işte arkadaş. Yani. Ama masadan eksiliyor mu onlar birer birer? Ha? Efendim yarın sizle daha çok ilgileneceğiz. Hep söylüyorum konuk olduğu zaman konukla ilgileniyoruz mecburen. Bugün konuklarımızla ilgilendik. Yarın baş başayız. Cuma'ya kadar baş başayız. Evet son dakika gelenler var. Gidiyoruz ama
1: İrfan,
0: yani.
1: İrfan benim en iyi arkadaşım sensin. Senin de günün kutlu olsun.
0: Canlar. Ya bazen sizle olan bu tanışıklığımız, teşviki mesaimiz, ondan sonra buradaki ilişkimiz yani yüzlerce binlerce tanıdıktan, dostluktan daha kıymetli. Öyle yani. İrfan'ım en iyi arkadaşım hanımım yazmış. Bravo sana. İşte bu. İşte bu. Bir saatten sonra hanım zaten eş dost arkadaş da bırakmıyor çevrede. Tabii. Yok mu efendim Elif Hanım? Bugüne layık maalesef bir arkadaşım yok İrfan demiş. Kimse de mi yok ya? Ya ama doyamadık gitme yazmış gitme. Ya bugün doyurmak için gelmedik ama yani hani. Bugün konukları biraz doyurduk burada. Bir ikramlarda bulundu üzerinde içeride tabii. Konukları doyurduk efendim. Yarın sizi doyuracağım. Hani o kadar haklısınız ki doyamadınız doğru sözsüz. Doyamadık diyor. İrfan'ım hayatımda öyle biri yok ki kutlaşak yazmış. Kutlaşak. İrfan arkadaşım Mersin'e gel tantuni yiyelim demiş dinleyicimiz. Kim yazmış? Emre Bey. Emre Baba teşekkürler Emre Baba. İşte arkadaş dediğin seni ta İstanbul'dan Mersin'e tantuni yemeye davet edendir yani. Görüyorsunuz değil mi? İnsanın en iyi arkadaşı demiş. Kedisinin fotoğrafını yollamış dinleyicimiz. O her şey ya. Neşe, güzellik, her şey yani. En iyi arkadaşımız o. Doğru söylüyorsunuz. Ne oldu Yeşim'cim? Ne oldu gider ayak? Ne oldu canım?
1: İşte öyle bir yüzyıla geldik ki maalesef insanın en iyi arkadaşı ya kendisi ya da işte sensin. Yani ben dinlemeye başladığımdan beri gerçekten hani böyle aramızda oluşan bütün dinleyiciler olarak seninle oluşturduğumuz bağı
0: ya.
1: En yakın arkadaşlıktan daha yakın buluyorum.
0: Canımsınız ya. Vallahi billahi. Abi benim de arkadaşların hepsi evlendi gitti. Kimi kutlayayım yazıyor. Boş ver. Bizi unuttun. Yok geleceğim Instagram'dan devam edeceğiz. Efendim bak dinleyicimiz elbisenin provasına gittim. Sence yapılmış hali değil ama bence güzel olmuş be. Vallahi. Mezuniyet için mi? Nereye bu? Hemen bak Melike Demirağ arkadaş dedi. Onu mu çalalım? Bakayım hemen ya. Bakayım Melike Hanım'dan mı var o zaman? Bununla programı kapatırım. Tamam, sizin için ya. Olmaz mı be? Bugün dünya en iyi arkadaş günüymüş. Oo, bize her gün öyle ya falan demiş bir dinleyicimiz. Güzel. Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina, radyoda da, radyoda da. O zaman arkadaşla finali yaparız arkadaş. Evet, size gelsin efendim. Benim en iyi arkadaşlarım dinleyicilerimize gelecek bu şarkı. İlk defa duydum bugünü demiş dinleyici. Vallahi ben de ilk defa duydum bugün yani. Hani en iyi arkadaş günü ilk defa duydum. Hani en iyi arkadaş cebindeki paran yani. Hani onun dışında hatırlamıyoruz. Kendine yaslanacaksın, kendine yaslanacaksın. Ondan daha dik dik yürüyeceksin kendine yaslanınca yani. Öyledir ya. O zaman ver bakalım. Şarkıyı duyunca böyle kursaklar düğüm düğüm.

0: Yarın saat 17'de görüşmek üzere arkadaş.
1: Evet arkadaş. Kim olduğunu, ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: getir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Harika gözüküyorsunuz her biriniz. Gerçekten heyecanlandım şu anda. Gerçekten heyecanlandım. Hemen bir şarkıyla beni yumuşat Tamer.

acı acı gülerek, gece gibi geçerek anlam bulmuştuk hayata.

Yorgun gecelerin ardından hep aynı yere dönerken, ıslak sokaklar boyu düşündüm. Solmuş insanların yüzünden

sokaklar boyu düşündüm. Borcum varmış gibi kendimden gülümseme beklerken

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol. Bu anlar için buradayız. Burası

Zamanlar karşılaştığım yüzler korkuyla boyanmışlar. İyisi düşünmemek, ya bırak ya kabul et. Hayat bu, kuralları şekillerden ibaret.

oldu kaybolduğun yerde. Ruhum billerindeyim, yani eski günlerde. Çok azdım gitince, çok acı çektim. Bil ki el oldum aktığın selde.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali.

0: daha gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda
2: sahne.
1: Radyoda sahne.
3: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ankara Yokuş sevenler ve acaba yapay zeka mı diyenler. Umarım size çok güzel saatler yaşatacağız. Çok güzel olacak. Söz. Başlasın.
4: En sevdiğiniz şarkı geliyor.

Çok güzel ya. Bir tane de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı.

I failed.

0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Radyoda sahne.
2: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?